0: Triple Z, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Turkish.
2: Şiddet suçu işleyen 14 yaşından büyük suçlular artık daha ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak. Nitelikli araç gaspı gibi suçlar yetişkin mahkemesinde yargılanacak. Haneye tecavüz suçluları hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Dahası silah kullanılan ciddi saldırı suçları daha uzun cezalar yol açabilecek. Böylece suçlunun gelecekteki eğitim, iş ve yaşam seçeneklerini etkileyecek. Daha fazla bilgi edinmek için şiddet suçuna yetişkin cezası araması yapın. Victoria hükümeti Melbourne tarafından yetkilendirilmiştir.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: 2026 nüfus sayımı bu Ağustos'ta yapılacak. Nüfus sayımı Avustralya'nın bir tablosunu oluşturmaya yardımcı olur. Hizmetler ve desteklerin geleceğe yönelik planlanabilmesi için toplumların nasıl büyüdüğünü ve değiştiğini gösterir. 11 Ağustos 2026 Salı günü Avustralya'daki herkes sayılacaktır. Buna vatandaşlar, daimi oturma izni olanlar, uluslararası öğrenciler, geçici vize sahipleri ve ziyaretçiler dahildir. Önümüzdeki haftalarda ev halkı ister çevrim içinde, ister kağıt formda, ister ihtiyacınız varsa yardım alarak sayıma nasıl katılacaklarına dair bilgi alacaktır. Destek farklı dillerde mevcuttur ve yardım çevrim içi ve telefonla sunulmaktadır. Ayrıca ailenizi ve topluluğunuzu hazırlıklı olmaları için teşvik edebilir ve destek verebilirsiniz. 2026 nüfus sayımı. Her cevap önemlidir. Daha fazla bilgi için www.census.abs.gov.au/Turkish. Canberra'da Avustralya İstatistik Bürosu tarafından yetkilendirilmiştir.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM. 3ZZZ Multicultural Radio 92.3 FM.
5: 33S Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3ZZ.com.au'dan online yayınlanmaktadır.

0: 28 Temmuz Salı akşam yayınımızdayız değerli dinleyiciler. Yayınımızı Eski Dostlar şarkısıyla başlattık. Dinleyicimiz ve aynı zamanda üyemiz olan Ayşe Derviş Ercan bunu dün istemişti. Dün de biz burada olmadığımız için bugün çalmış olduk kendisi için. Teşekkür ediyoruz.
1: Geç olsun ama güç olmasın.
0: Güç olmasın
1: Ayşe diye. Hanım'a buradan sevgiler ve dahi selamlar.
0: Evet İbrahim, bugün konuğumuz var değil mi? Özel bir konuğumuz.
1: Evet, çok özel.
0: Geçen hafta demiştik neden konuşacaktık. Zaten istekler vardı. AI hani falan böyle akıllı zeka, akıllı neydi? Zeka. Nelerden konuşacaktık?
1: Bilişim teknolojisi.
0: Bilişim, iletişim.
1: Dijital dünya.
0: Bize biraz girişimci, uzak olduğu için.
1: Girişimci.
2: Bülent. Kahraman oğlu.
1: Vay. Öyle soy miydi? İsme bak.
3: Karamanoğlu.
1: Ben ne dedim?
0: Karamanoğlu.
1: Kahraman dedim.
0: Ahmet'in oğlu.
2: Tamam. Karamanoğlu. Yani.
1: Olur evet. Mu? Farklı şeyler. Karamanoğulları devleti vardı biliyorsunuz. Türk tarihinde bambaşka bir olay.
2: Evet.
1: Karaman'ın koyunu sonradan çıkar oyunu.
2: Evet.
1: Diye bir deyim de
2: göçmen
1: var.
2: Misiniz?
1: Yo. Ne alaka? Avustralya'ya göçmen. Evet doğru.
0: Bugün Türkiye haberimizi alamadım teknik nedenlerle. Avustralya'da önemli gelişmeler var herhalde.
2: Evet.
0: Victoria'yı çok neler ilgilendiren.
1: Var, Sayın Adem Başkanımız.
2: Var. Neler var neler.
0: Hükümetle ilgili, hükümetle ilgili bir şeyler var. Sayımla ilgili az önce reklamda da evet. Dinlediniz. Sayım olacak. Sayımla ilgili önemli bilgiler vereceğiz.
1: Vereceğiz.
0: Herkes sayım için hazırlansın değil mi?
1: Ve tabii ki de konuğumuz Sayın Bülent Karamanoğulları kardeşimizle evet. ilgili çok ilginç bir söyleşi yapacağız. Bülent kardeşimiz.
0: Facebook sayfamız açık. Yorumlara da açığız. İsteyen orada yorumlarını yazsın. Biz de buradan okuyarız.
2: Okuruz. Ve dinleyicilerimizler İbrahim'e soru sormak istiyorsa hı-hı. oradan sorabilirler.
1: Tabii ki her zaman. Yani zor sorular olmasın sınava
2: çünkü
1: geçecek şekilde.
2: Çünkü enerji deposunu aldı İbrahim bir gün yine.
1: Evet çayım içtim.
2: Yani oturağında yani, bile oturmuyor. Yani no. biraz
1: hop
2: yükseklerde.
1: Zıplayıp hop kalkıyor.
0: Şu anda ne yazacaksanız yazın sonradan konuşmayın arkasından evet. İbrahim'in. Değil mi evet. İbrahim?
1: 8.30'da okuyacağım hepsini. Sizin bütün yorumlarınızı 8.30'da okuyacağım değerli dinleyicilerimiz.
2: Evet.
0: Evet.
1: Sayın Başkanım.
2: İlk haberimiz Victoria'nın yeni bir başbakanı var.
1: Ne diyorsun?
2: Biliyorsunuz. Başbakan biliyorsunuz Jacinta Allen'dı.
1: Evet.
2: Ve son zamandaki One Nation dediğimiz ırkçı bir parti biliyorsunuz.
1: Evet.
2: Bu partinin yükselişinde ve Labour Parti'ye karşı bir toplumun karşı bir hareketi diyelim. Mesela şu anda Labour Parti'yi Victoria'nın ekonomisinden sorumlu tutuyorlar tabii. Çünkü tabii. biliyorsun son 13 senedir Labour Parti iktidarda.
1: Evet.
2: Ve ekonomisinin tüm Avustralya'da düşük olduğundan dolayı. Ondan sonra Covid'den sonra biliyorsunuz Daniel Andrews'un ismi piyasalarda iyi gitmiyordu. Ve seçim var 11. ayda.
1: Evet.
2: Yani şurada
1: eyalet seçimi.
2: Evet.
1: Federal değil.
2: Victoria seçimi. Ve şurada 5 ayımız kaldı. Hı hı. Ve normalde partiler pek değişiklik yapmazlar.
1: Evet.
2: Yani seçime bu kadar yakın bir zaman kala. Ama bazen de radikal bir hareket lazım ki partiyi kurtarmak ve seçimi kazanmak maksatıyla bir değişikliğe gidilebilir.
1: Çok radikal bir hareket oldu bugün.
2: Evet ve baktık ki şöyle anlatalım. Jacinta Allen hafta sonu bazı bakanlar gidip onu gördü hı. ve istifasını istediler.
1: Oh.
2: O hayır istifa etmiyorum dedi hafta sonu. Dedi ki ben dedi kazanırım tekrar dedi başkanlığı dedi. Ama maalesef pazartesi geldi. Belki bir gün olacak dediler yani. Ve iki türlü seçim şöyle oluyor. Labour Parti'nin yeni ana tüzüğüne göre. Meclis seçiyor. Meclisteki parti üyeleri seçiyor. Milletvekilleri diyelim. Bir de ikinci aşamada Labour Parti üyeleri seçiyor yani. Hmm. Labour Parti üye
1: yani
2: olan
1: genel
2: halk.
1: Üye.
2: Halk, ha. evet. Hmm. Ve %50'si oradan sayılıyor, %50'si buradan sayılıyor.
1: Evet.
2: Bu dedi ki ben o seçimi kazanabilirim dedi.
1: Hmm.
2: Yalnız bu seçim meclisteki seçimin hemen bir saatlik bir seçim değil.
1: Değil.
2: Çünkü o kadar halka postayla yollanacak, onlar yani 6-7 haftalık bir olay.
1: Evet, süreç.
2: Süreç. Ve bakıyoruz ki 2 ay geçse aradan seçime kaldı 3 ay.
1: Evet.
2: Yani onun için Jacinta Allen gerçek doğrusunu yaptı.
1: Hı-hı.
2: İstifa etti.
1: Evet.
2: Ondan sonra yeni lider Ben Carroll yeni lider kazandı seçim
1: sistemi. Zaten yardımcısıydı.
2: Yardımcısıydı. Evet. Aynı zamanda bakanıydı ve o kazandı.
1: Evet.
2: Ve o ilginç bir geçmişi de var. Kmart'ta çalışan birisiydi eskilerden, genç bir insan.
1: Halktan birisi benim
2: halktan
1: gibi.
2: Birisi. Evet. Ve bir gün
1: Kmart'ta
2: bakıyoruz
1: Kmart'ta çalışmışlığım yok ama.
2: Yok yani oradan çalışmaya başlamış tabii. Gençliğinde çoğu insan dışarıda çalışıyor. Ve bir gün Victoria'nın başbakanı oldu. Evet.
1: Ve şöyle o zaman şöyle de diyebilir
0: hayırlı
1: miyim?
0: Diyelim biz.
2: Hayırlı olsun diyelim. İnşallah ekonomiyi düzeltir yani. Tabii. Ve ilk konuşması önemliydi. Dedi ki ben Daniel Andrews değilim dedi. Ben Jacinta Allen değilim dedi. Tabii. Ben değişiklik için geldim ve değişiklik bugünden başlıyor dedi.
1: İyi. O zaman ben de şöyle bir soru soracağım ama oraya geçmeden evvel
2: evet.
1: Şunu söylemek istiyorum. Değerli izleyicilerimiz bugün hükümet değişmedi. Victoria'nın hükümeti hala İşçi Partisi yani evet. Labour Parti ama bu hükümetin başındaki başbakan Victoria Eyalet'in başbakanı Jacinta Allen parti içinden gelen bir dalgayla indirildi. Daha doğrusu kendisi istifa etti çünkü biliyordu indirileceğini ve yerine yardımcısı Ben Carroll tayin edildi. Şu anda Ben Carroll Victoria'nın başbakanı. Şimdi oraya kadar güzel.
2: Evet.
1: Ben Carroll ne dedi ilk defa bugün basının karşısına geçti. Ben Daniel Andrews değilim. Biliyorsunuz bir önceki İşçi Partisi'nin evet. başbakanı, Covid döneminin başbakanı, birçok insanın garezi olduğu başbakanı. Şu anda da kayıplarda evet. bir rivayete göre Çin'e gitti falan filan ama bilmiyorum.
2: Evet.
1: Kendisi peki yıllardır parti içinde ve dahi Jacinta Allen'ın yardımcısıydı, deputisiydi.
2: Evet.
1: Madem Jacinta Allen'ın yapmış olduğu siyaseti, executive'leri yani hareketleri beğenmiyordun. Niye ses çıkarmadın kardeşim öyle arka öyle durdun diye sormazlar mı? Ben soruyorum.
2: Evet, bundan bir ay önce de Ben Carroll dedi ki ben dedi iki tane kızım var dedi. Onların ben üzmek istemiyorum ki ben Jacinta Allen'a karşı aday olmam dedi.
1: Dedi değil mi?
2: Evet.
1: Ama bir ay sonra
2: politikada bir gün bile değişebiliyor.
1: Fazladır.
2: Biliyorsun.
1: Evet.
2: Jacinta Allen zaten seçim kazanmadı biliyorsunuz. Daniel Andrews istifa ettikten sonra 2023'te parti içinde
1: seçimden. Parti içinden seçildi.
2: Gerçi seçimde olmadı. Tek
1: evet.
2: adaydı.
1: Evet.
2: O aday Ben Carroll adaylığını geri çekti. Ve o Victoria Başbakan oldu. Ve hani çünkü şöyle bakıyorlar politikada. Seçimde nasıl kazanacaklar? Hani eskiden bir kazanılmışı varsa o tecrübeden dayanabilirler. Belki ona güvenmediler. Yani bu aslında hiçbir seçim kazanmadı.
1: Evet.
2: Hani şey olarak premier olarak, başbakan olarak belki böyle daha iyi diye.
1: Belki.
2: İşte bunu ne zaman bileceğiz? 11. ayda bileceğiz. Evet.
1: Peki bu yerine tayin edilen Ben Carroll'un geçmişi hakkında söyleyebilecekleriniz var mı? Nerenin milletvekili bu adam biliyor musunuz?
2: Bu adam bildiğim kadar Essendon bölgesinin
1: evet.
2: Milletvekilini.
1: Evet.
2: Avukat.
1: Sen Essendon'da bayağı geziyorsun biliyorum. Orada lokantalar, kafeler var çünkü.
2: Evet.
1: Gördün mü peki onu sokakta insanlarla?
2: Gördüm.
1: Gördün mü?
2: Şey de var. Münifonuzda brünetiz var.
1: Evet.
2: Herhalde annesi babasıyla beraberdi. Orada bir kahve içiyordu. Bir merhabalaştık falan.
1: Merhabalaştın.
2: Evet tabii.
1: O mu sana geldi sen mi ona gittin?
2: Ben çıkıyordum ona gittim yani orada oturuyordu.
1: Ha.
2: Yani gitmedim çünkü de çıkarken oradaydı yani biliyorsunuz. Biz kimseye boyun eğmeyiz yani.
1: Hayır ama onun bir efendim bir
2: biliyorum,
1: başbakan
2: tabii.
1: adayı olarak tabii. halkına
2: şeydi o zaman bakandı yani.
1: Welfare check yapması lazımdı. Adem Bey hoş geldiniz bizim bu ülkemize. Nasılsınızlar iyi misinizler?
2: Evet.
1: Burada yapılan belediye işlerini beğeniyor musunuz diye sordu mu?
2: Evet.
1: Sormadı değil mi? Sen gittin onun yanına.
2: Aslında Nijri pardon esin dediğinde Nijri yani hemen bir üstü oranın milletvekili. Nijri biliyorsunuz Killer Road'un bölgeleri oradan milletvekili. Ve ailesinin şey varmış biznesi varmış orada zaten. GBK Electrics diye. Ve orada 2012'den belli oranın şeyi milletvekili.
1: Peki evet. Jacinta Allen hakkında söyleyebileceklerin var mı?
2: O gitti artık onunla konuşmamız gerek yok.
1: Konuşmamız gerek yok,
2: yani.
1: Yok ama yani gitti dediğimiz başbakanlığı bıraktı.
2: Tamam da şimdi.
1: Ama hala parti içinde.
2: Parti
1: faal.
2: İçinde seçime kadar.
1: Seçime kadar.
2: Bugün de onu söyledi tekrar aday olmayacakmış milletvekili seçimlerde.
1: Aday olmayacak mıymış?
2: Olmayacak. Wow. Yani artık 11. aydan sonra tamamen milletvekilliğinden düşecek. Ve artık
1: Benim bildiğim...
2: Bendigo'da yaşıyor biliyorsunuz.
1: Evet, Bendigo'lu. Kendisi Bendigo'lu.
2: Bendigo adayı, evet.
1: 30 yıldır siyasetin içinde bu evet. Jacinta Allen. Hı hı. Hatta ve hatta en genç bayan milletvekili olarak seçilmişti zamanında.
2: Evet.
1: Efendim, hocalar arasında Steve Brax vardı. Steve Brax hatırlarsınız, eski Victoria'nın başbakanı. Bugün televizyonlar gördüm, adam hiç yaşlanmamış, hiç. Hı. Aynı 90'lı yılların Steve Brax'i bugün aynısını duruyor. Helal olsun diyelim. Kendine iyi bakmış değil mi?
2: Bu zaten onlara danışmanlık yaptı biliyorsun.
1: Evet.
2: Hem avukat hem de danışmanlık yaptı. Hem Brax'a hem de Brumby'e. Onlara danışmanıydı.
1: Bir şey yani, söyleyebilirim.
2: Victoria düzeltebilir.
1: Bu Jacinta Allen'la ilgili olarak biliyorsunuz Bendigo'da büyük bir cami yapılıyor. 12 milyon dolarlık büyük bir cami. Ve 2016'dan beri yıllarca çok büyük bir mücadele verildi orada Bendigo'da. Irkçılar dünyanın her yerinden geldiler, bu caminin yapılmasına karşı çıktılar. Sol kesimden onlarla sokaklarda kavgalar ettiler. Jacinta Allen bundan birkaç ay evvel o caminin açılışında Victoria eyaletinin başbakanı olarak geldi ve tebrik etti. Cami cemaatini orada kutladı.
0: Ve desteklemişti.
1: Desteklemişti evet. Baştan, evet. Oradan
0: sağ
1: puan
0: olsun,
1: veriyorum.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Evet.
2: Evet.
1: Başka ve... neler yaptı Jacinta Allen, neler yaptı ya... veyahut da... Ha, bak ben sana
2: girelim oraya.
1: Girelim. İcraatları ya, nelerdir şimdi, diye soracak olursan.
2: Ama şuna bakalım. Jacinta Allen gidiyor.
1: Evet.
2: 3 senedir
1: konuşmamız
2: oradaydı.
1: Konuşmamız gerek
2: gidiyor.
1: Yok mu diyorsun?
2: Yani bilmiyorum yani konuşmamız gerek var mı?
0: Ya bize yarayan yönlerini söyleyebiliriz.
2: Şöyle yani varsa.
1: Diyor ki ben diyor Victoria'daki crime rate'lerini ben düşürdüm diyor 3 yıl içinde. Bir. Ondan sonra eskiden biliyorsunuz vay. Yollarda tren şey rayları vardı.
0: Soğuk
1: ve boom guys'ler inip kalkıyordu. Hani trafiği durduruyordu ya. O, ben sana sayayım.
2: Girelim oraya.
1: Girelim. İcraatları ya, nelerdir şimdi, diye soracak olursan.
2: Ama şuna bakalım. Jacinta Allen gidiyor.
1: Evet.
2: 3 senedir oradaydı.
1: Konuşmamıza gerek yok mu diyorsun?
2: Yani bilmiyorum yani konuşmamıza gerek var mı?
0: Ya bize yarayan yönlerini söyleyebiliriz.
2: Şöyle yani varsa.
1: Diyor ki ben diyor Victoria'daki crime rate'lerini ben düşürdüm diyor 3 yıl içinde. Bir. Ondan sonra eskiden biliyorsunuz vay. Yollarda tren şey rayları vardı.
0: Soğuk
1: ve boom guys'ler inip

0: Öyle mi? Ve o devam ettirdim, bitirdim diyor. Yani. Ondan sonra diyor efendim şey metro tünelini benim tamam, zamanımda yaptırdı.
1: Ha onlara diyor. Mı diyorsun? Okey.
0: Büyük şeyler.
1: İlk önce 25
0: zaten büyük yapılar.
1: 1999'da 25 yaşında meclise girdi.
0: Evet.
1: Ve o zaman meclisin en genç milletvekiliydi.
2: 25 yaşında.
0: Evet.
1: 25 yaşında 99 senesinde. Evet. Şey yaptı, Milli Eğitim Bakanlığı yaptı, Gençlik Bakanlığı yaptı ve yine tarihin en genç bakanı oldu Victoria tarihinden. Projeler olarak Southern Rail Loop dediğimiz Metro Tunnel ve Melbourne Airport Rail yani havalarına giden
0: ki
1: treni.
0: Ki o hala yapılmadı daha, maalesef.
1: Metro Tunnel'da zaten
0: orada biraz, fail.
1: Metro Tunnel'da biraz uzadı bildiğimiz
0: çok uzadı.
1: Ve fiyatları yüksekti. Ondan sonra 15 tane kadına ait klinikler açıldı Melbourne'da. Housing plan yani ev projeleri dediklerimiz bunlara büyük şey rezoning hani oranın şeyler müteahhitlerinin işbirliği yapıp da rent to earn yani evet. Kira ödeyerek borç ödemek şey programı koyduğunu söyledi.
2: Yap işte devlet Türkiye'de.
1: Evet yani öyle onlar kısaca.
0: Ve bir çok önemli bir hususa evet. Dikkat çekmek istiyorum Adem Bey. Bugün Ben Carroll dedi biliyor musun? Ne dedi biliyor musun?
1: Ne dedi?
0: Ben dedi Victoria hükümeti Jacinta Allan'ın başbakanlığı zamanında yapılan o büyük projeler hani patlayan bir türlü bitirilemeyen efendim bütçeyi çok fazla zorlayan bütçe açığı veren projelerle ilgili olarak soruşturma Royal Commission açtıracağım dedi.
1: Evet. Bu da nereden geliyor?
0: Meclis araştırması.
1: Projelerin 15 milyar dolar daha fazla tutması ve bunun büyük etkisinin içinde de araştırma yaptı. Bunlar tabii iddialar. Oradaki sendikaların bu fiyatların yüksek olmasına mani oldular. Onun için bu 15 milyar dolar nereye harcandı, kime gitti, ne diye o Royal Commission dediğimiz
0: yani
1: araştırma,
0: meclis araştırma
1: kurumu evet. Orada herhalde yapacaklar bunu. Çünkü halk bunu çoktan belli bir senedir bağırıyor yani.
0: İstiyordu ama Jacinda Allan direniyordu.
1: Evet.
0: Hayır, olmayacak diyordu. Niye? Çünkü işin değneğin ucu ona dokunabilirdi.
1: Tabii bir de şu var.
0: Büyük ihtimal.
1: İddia olarak diyoruz. İddia bunlar tabii.
0: Allegation.
1: Allegation. Ama onun yaptığı ilk hareketin o olması iyi. Allegation. Çünkü bir nevi halkınla hükümet arasındaki o kapıyı kapatıyor. Yani evet araştıracağız diye. Evet. Hani şey yapmadı. Hani yok biz de ben de yapmayacağım demedi. Bu biraz yumuşatılır halkın içinde. Ve tabii kendisi 4 ay sonra seçim kazanması gerekiyor. 5 ay sonra herhalde artık bir radikal değişim göreceğiz bence.
0: Peki Adem Bey sizce Victoria eyaletinin seçimlerine 4 ay kala bu İşçi Partisi'nin için çok büyük bir zarar mı açacak, fayda mı sağlayacak ve seçimlerde ne olacak ben, diye bir soru sorsam tahminlerinizi tamam. Alabilir miyim?
1: Tahminler biliyorsunuz bunu da böyle de söylendim. Şu anda araştırmalar yapılıyor. Anketler yapılıyor. Sen anketi istediğin gibi yönlendirebilirsin. Hı hı. Nasıl yönlendirebilirim? Ben bunu da söyledim. Mesela 1000 kişiye soru soruyorlar. Ben gidip Craigieburn'da, Victoria'nın en ağır borçlu olan bir mahalleye gidip ben desem ki siz hayatınızdan memnun musunuz? Nasıl gidiyor hayatı? Ne diyecek? Hayatımdan memnun değilim. Borçlarım fazla, borçları ödeyemiyorum diye adam şey edecek. Oradan 1000 kişiden 900'ü çıkacak, hükümete ters düşecek.
0: Evet.
1: Yani bu anket böyle de alınabilir.
0: Anketleri manipüle edebilirler.
1: Edebiliyorlar.
2: Ama anketçiler şimdi, onu düşünür yani.
1: Ama
2: hepsini orada yapmazlar.
1: Tamam da Avustralya'da maalesef son 4-5 seçimde anketlerin hiçbiri tutmadı.
0: Evet. Tutmuyor,
1: bu da bir gerçek yani. Ama şuna bakabiliriz. Tahmin olarak One Nation'ın balonu
0: sönecek.
1: Sönmeye başladı.
0: Atlayacak bence.
1: Sönmeye başladı zaten. Onun için muhalefet de maalesef Liberal Party. Çünkü her dünyanın her yerinde olursun sağlam bir muhalefet ülke iyidir. Yani bu Türkiye'ye
0: evet,
1: dahil.
0: Tabii.
1: Ama muhalefetin derdi size de bir liderse yok size de hükümeti kötülemekse bu muhalefetlik değil. Sen ne yapacağını söyle. Sen bu insanların ekonomiyi nasıl düzelteceğini söyle. Sen bu insanların artık benzini nasıl fiyatlarını düşüreceğini anlat. Yani enflasyon üzerine nasıl bunları anlatması gerek muhalefet ki. Örnek vereyim. Mesela bir yeni Tullamarine Freeway yaptılar diyelim.
0: Evet.
1: Sen o freeway şikayet edene kadar ya iki tane şerit yaptılar. Bu 4 olması gerekiyor demen gerekiyor. Muhalefet olarak.
0: Proje çıkar.
1: Biz olsaydık şunu yapacaktık demen gerekiyor. Ama maalesef Victoria'da bu yapılmıyor yine. Yani geçen seçimde de aynıydı. Şimdi de aynı. Şimdi yeni yeni başladılar ama nasıl başladılar? Millet de salak değil artık. Dediler.

0: Der ki mesela 500 milyon dolara yol yapacaklarmış Donnybrook tarafında.
1: Evet, evet.
0: Şimdi Liberal Party bunu söylemesi, tamam mı? Kolay. Hı-hı. 1 milyar bile diyebilir. Ama oradaki seçimi kazanacak mı? Hayır. Sağlam Labour Parti'nin
1: İşçi
0: bir yeri.
1: Partisinin yeri.
0: İşçi Partisi'nin. Ama sen orada 500 milyon dolar oraya, 500 milyon dolar oraya dersen o millet diyecek ki ulan bu gerçekten yapacak mı? Hı-hı. Çünkü eskiden gördük. Hı-hı. Liberal Party dedi ki Broadmoor'a işte 100 milyon dolar harcayacağız. Ama seçime girdikten sonra o parayı Frank Stone'a harcadı.
1: Hatta
0: örnek yani.
1: Broadmoor'a deniz getireceğiz demediler mi? Bir
0: o da değil.
1: O da değil mi?
0: O tsunami gelse olacaktı deniz.
1: Peki bir soru daha sormak istiyorum. Bu beni evet. çok şey ediyor. Acaba hani bu Royal Commission istiyor ya büyük evet. icraatlar hakkında o büyük yapılar. Acaba diyorum Royal Commission gerçekten soruşturma yapabilecek mi ve bu işin ucu Jacinta Allen'a dokunacak mı acaba? Görüşün nedir?
0: Tam Royal Commission kısa bir iş değil. Evet. Royal Commission'lar çok uzun sürüyor.
1: Sürsün.
0: Onun için seçimden önce bu Royal Commission'ın kurulacağını ve olacağını zannetmiyorum.
1: Hmm.
0: Yani kurulabilir ama bir sene, bir buçuk sene iş bu Royal Commission.
1: Araştırma. Tabii. Delil.
0: Onun için lazım. Bunu söylemesi güzel ama halk beklemesin ki seçime kadar bu sonuçlanacak.
1: Yok seçime kadar olmaz. Tabii, olmaz yani. Öyle.
0: Ama söylemesi iyi tabii.
2: Bir şeye yaramaz o zaman.
0: Evet.
2: Yani.
0: Evet oradan şeye geçelim mi?
1: Geçelim.
0: Evvel de söyledik. Biliyorsunuz geçen
2: sayım
0: konuşmuştuk.
2: Mı? Sayım, yes.
0: Sayıma gelmeden önce bir tane daha var. Ha, bu ara yeni bir haber. Japonya'da 2 tane büyük deprem geldi.
2: Tsunami. Aa,
1: yeni mi?
0: 7.1.
2: Var mı tsunami?
0: 45 dakika sonra da 6.1 bir deprem oldu. O yeni haber yani. Şimdi geldi. Oradan inşallah.
2: Japonya hazırlıklı olduğu için fazla bir şey olmuyor yani.
0: Evet. Yani biliyoruz geçen konuşurken Pauline Hanson dediğimiz One Nation Party'nin hani fazla da bunun üzerine gitmeyelim de.
1: Gitmeyelim.
0: Bu biliyoruz geçen.
1: Değmez.
0: Geçen İngiltere'ye gitti. Ve biliyorsun İtalya gitti. Geceli 2500 evet. dolara tatilden. Ve bunun parası nereden geliyor? Bu suyun değirmeni mi? Öyle mi?
1: Değirmenin suyu nereden geliyor diye sorarlar.
0: Onu sormuşlar. Hmm. O da demiş ki Gina Reinhardt biliyorsun Avustralya'nın evet. en zengin insanı.
1: Madenci kadın.
0: Onların uçak biletlerini vermiş. Roma'dan geçerken vermiş. Ondan sonra high end fashion parade on luxury. Yani o karşılamış
1: defileye
0: masrafını.
1: Defileye giriş paraları.
0: Tabii, o öyle, karşılamış parasını.
1: Öyle 10 dolar 20 dolar ve giriş paralar bu, değil bunlar.
0: Bu milyarderler biliyorsunuz boş boşuna para vermezler.
1: Harold yani.
0: Tamam. Ve unutmayalım maden şirketleri ve enerji şirketlerine 25 milyar dolar daha fazla vergi koymak istediler.
1: Evet.
0: Labour Party, Liberal Party ve One Nation itiraz etti,
1: Allah
0: reddettiler.
1: Allah Allah.
0: Yani
1: Allah.
0: Zenginden daha az vergi alalım diye karar alıyorlar düşün.
1: Evet. Maalesef değerli halkımız.
0: Ne diyorlar? İşçiyi eziyorlar.
1: Benim gibi sıradan insanlar duyunuz.
0: Biz işçilerle beraberiz. Bunu unutmayalım değil mi?
1: Evet.
0: Evet.
1: İşçinin emekçinin yanındayız biz.
0: Evet öyle.
2: Next.
0: Next haber is good haber diyelim.
1: Hadi bakalım biraz da güzel haber ver.
0: Belki de güzel haber yok biliyorsunuz. Ev piyasasına geçmek istiyorum.
1: Evet,
0: ev piyasası biraz durgun biliyorsunuz. Evet.
1: Ne demişler? Ahirette iman, dünyada mekan.
0: Evet.
1: Lazım.
2: Bak, isteyen alsın.
0: Auction'larda %55 auction'da satılıyor. %45.
1: Satış oranı %55'e mi düştü diyorsun?
0: Düştü. Bu ki, 2022'sinden belli en düşük rakamlarda.
1: Ki normali %70 küsürlerdir.
0: 65-70'ciler ama şöyle bir şey var. Yine burada bir problem bakmamız gerekiyor. Ne zaman? Şimdi evlerin satış sezonu ne zaman başlıyor?
1: Bahar.
0: İlkbaharda.
1: Evet.
0: Tamam ilkbaharda başlıyor.
1: Evet.
0: Onun için kışın evler daha az satılıyor.
2: Evet.
0: Tamam yani o da var.
2: Türkiye'de öyle.
0: Evet. Biliyorsunuz herkesin şeyi.
2: Şeyle ilgisi var mı?
1: Mevsimlik. Mevsimlere göre değişiyor. That's bu auction results yüzdeleri. Biliyorsun değil mi?
2: Financial year'le ilgisi yok mu?
1: Kiminle?
2: Tax yılı.
1: Var onunla da ilgisi var ama daha çok genel olarak en büyük etki sezon. Yani evet. kışın ev satışları veya auctionlar ya da açık artırmalar daha az olur. Baharda daha çok olur.
0: Evet.
1: Ve dolayısıyla satışlar da daha çok olur.
0: Merkez Bankası bir açıklama yaptı.
1: Ne dedi?
0: 8. ayda belki faizler tekrar yükselebilir diye.
1: Allah.
2: Yükselir diyor. Oo.
0: Şimdi şöyle bir şey var.
1: Yapmayın.
0: Avustralya'nın enflasyon dediğimiz,
1: evet.
0: enflasyonun en büyük yükselten şeyi
1: sebebi
0: de data center'lar. Şu anda Avustralya
1: evet.
0: taze para giriyor, çok para giriyor.
1: Evet.
0: Bu data center'lar için milyarlarca dolar giriyor.
1: Bilgi işlem merkezi.
0: Yani bunlar 3 milyar 5 milyar dolar tanesi büyükleri. Ve belki halkımız ilgilendiği bir haber. Bunlar enerji ve suyu çok kullanıyor.
1: Evet.
0: Ve bize yakın bir yere 5 katlı bir data center yapılıyor. Eski fotoğraf makasının bir arsasının, evet, bir bölümüne yeni bir data center yapılıyor orada.
1: Talamarine'de de yapılıyor.
0: Talamarine'deki zaten gittikçe büyüyor da büyüyor, evet, da. Ama oraya da şey verdi. Bunu da itiraz edenler var. Bu şimdi dünyada, bu ilginç bir şey. AI'yi konuşuyoruz ya.
1: Artificial intelligence, yani yapay zeka.
0: Bu data center'lar nedir? Bu data center'lar, bu bilgisayarda şirketlerin bilgilerini, hani böyle milyonlarca insanların bilgilerini depo, bu yerlerde depo yapıyorlar. Depo. Ya. Hmm. Ama uzmanlar diyor ki bu kadar informasyon, bu kadar bilgiyi, bu kadar data center'e gerek yok. Onun için niye yapılıyor bu kadar data center? İşte nedeni o, sorması gerekiyor.
1: Duruyor.
0: Bu surveillance dediğimiz gözlem, tamam mı? Gözlem neyle yapılıyor? Videoyla. Videoyu koymak için biliyorsunuz normal bir doküman koysan
1: belge,
0: şeyde hard drive'ında çok az bir yer kapsıyor.
1: Tutar, evet.
0: Ama video koyduğu zaman daha fazla çok tutuyor. Fazla. Ve bunların şirketlerin, yani senin süpermarkete giderken araba plaka okuma,
1: evet,
0: sistemlerden,
1: evet, evet,
0: nasıl para harcadığını görüyor, neler yediğini görüyor. Yani bu seni tamamen takip ediyor.
2: Evet.
0: Ondan sonra bu bilgileri toplayıp şirketlere satmak yani.
1: Allah
0: İşte
1: Allah.
0: O şirketler de ona göre piyasaya mal sürüyor, ona göre ne satılacağını biliyor. Böyle bilgiler. Bir ikincisi hükümetlerin gözlem gözlemci olarak biliyorsunuz face recognition dediğimiz, bunu önce de söyledim.
1: Tanıma.
0: Çin'de şeyde yaya yönünde yürürken bile kameralar var.
1: Evet öyle öyle.
0: Sadece arabaları değil, senin yüzünü tanıyor. Havalanlar değil sadece. Yolda yürürken.
1: Evet evet.
0: Tamam mı? Ve Amerika'da da bu şimdi başladı. Bu sistemi kurdular ve deneme yapıyorlar. Hı. Ve gerçekten de bu data center'lara çok bilgi aktarılıyormuş.
1: Evet.
0: Ve onun için doluyormuş oralar.
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: Yoksa normal bir doküman dediğimiz şeyleri, benim bilgisayarda o kadar doküman tutabilir yani, evet, milyonlarca. Evet.
1: Saat 28 geçiyor. Birkaç, evet, dakika sonra bütün yorumlarınızı okuyacağız. Değerli izleyicilerimiz,
2: ondan sonra da
1: seyircilerimiz, ondan
0: sonra da misafirimize geçiyoruz.
1: Sayın Bülent Karamanoğulları beyefendiyle çok enteresan bir söyleşi yapacağız. Sakın, evet, kaçırmayınız diyorum.
0: Evet.
1: Var okumaya var. Başlayayım mı? Saat 8.29 oldu.
0: Bir tane son haber.
1: Söyle.
0: Liberal Party'nin One Nation dediğimiz partiyle biliyorsunuz, evet, seçime beraber girmek istiyorlar.
1: Hı.
0: Yalnız Liberal Party'nin başkanı Tayla hayır diyor, biz diyor ayrı gireceğiz. Ondan sonra buna da partinin sağ kanadında büyük bir tepkilere neden oldu. Hmm.
1: Koalisyon yapmak istemiyor.
0: Evet,
1: Uğur Kavak Bey tane, kardeşimiz.
0: Bir dakika, bir tane daha. Aa, önemli. Labour Party'nin biliyorsunuz şey vardı, konferansı vardı Adelaide'da.
1: Evet.
0: Bu konferansta İsrail'e karşı bir karar çıkıyordu.
1: Evet.
0: Çıktı da, hı-hı, yani. Mesela Hamas'ı terörist olarak gördüğünden dolayı silahları bıraksın diye madde çıkarıldı. Silahları bıraksın diye maddesi.
1: Evet.
0: Ama
1: o güzel.
0: Ed Husik, o güzel tabii. Ed Husik kalktı.
1: Evet.
0: Dedi ki bu genocide.
1: Bosnalı bir Müslüman.
0: Bosnalı bir Müslüman milletvekili.
1: Bakanlık bile yaptı.
0: Biliyorsunuz bakanlıktan da onu düşürdüler.
1: Hı-hı.
0: Bu çıktı oraya, bir teklif verildi. Teklif de şuydu. İsrail'in genocide dediğimiz soykırımı. Parti olarak tanıyalım, soykırım olduğunu.
1: Hı, tanıyalım.
0: Şöyle böyle güzel bir şey yaptı.
1: Teklif yaptı.
0: Maritime Union, denizler arası sendikası.
1: Liman işçileri, evet, sendikası.
0: Bunlar dedi ki tamam biz seni destekliyoruz dediler.
1: Hı.
0: Ama konferansta bu teklifi sundu. İkinci, yani ben bu teklifi ikinciliyorum diye birisi lazım.
1: Evet. Bunlar teyit etmek
0: geri
1: lazım.
0: Geri bir adım attı. Tamam mı?
1: Kim
0: çünkü
1: geri adım attı?
0: O Maritime Union, yani sendika. Ve Labour Party'nin güçlü kolları, hı, baskı yaptılar.
1: Evet.
0: Onları geri adım attırdılar.
1: Aa.
0: Maalesef Ed Husik'in teklifi sunulmadı.
1: Vay vay vay.
0: Ve Bassem Abdu ve Josh Burns bir Yahudi asıllı milletvekili. Biliyorsunuz Bassem Abdu da bizim
1: buranın milletvekili.
0: O da
1: Filistinli
0: Müslüman. Bunların ikisi sahneye çıktı,
1: evet,
0: ve o teklifi sundular, bir başka bir teklif ama
1: sulandırılmış teklif
0: ama Josh Burns'e Yahudi toplumundan büyük bir tepkiler geldi,
1: evet,
0: Hamas'a silah bırakmama çıkartıldığından Kabul. Dolayı
1: yeah.
0: Yani resmen Yahudi medyası bugün onun hakkında hain ney diyorlar, yani
1: çünkü
0: böyle
1: niye sert
0: etti.
1: Girmedin,
0: evet,
1: gibilerinden
0: ama,
1: değil mi?
0: Ama Labour Party'nin Federal. Üyelerin çoğu oranın bir şu andaki İsrail'in soykırım yaptığını kabul ediyor ve inanıyor ama maalesef Labour Parti'nin içine
1: baskı geliyor. Baskılar çok geldi, büyük tabii. Baskı geliyor değerli izleyiciler.
0: Ve bu baskıyı da söyledik. İsrail'in büyükelçisi tamam biliyorsunuz iki hafta önce dedi ki Labour Parti bunu yapmasın bu iyi değil ilişkimizine iyi değil diye Avşuay'ın içlerine karışmaya başladı.
1: Tabii.
0: Evet.
1: Maalesef.
0: O haberden ben bırakıyorum.
1: Evet. Gördüğünüz üzere sayın değerli ağabeyim, kardeşim Adem Atmaca bizi
0: okuyorsun değil mi? Tamam.
1: Federal haberleri konusunda güzel bir bilgilendirme yaptı. Uğur Kavak abimiz hayırlı yayınlar abilerim diyor. Uğur'a buradan sevgiler selamlar hepimizden. Evet. Erdoğan Güvencioğlu aleykümselam Melbourne Avustralya diyor. Erdoğan Bey Güvencioğlu sağ olun var olun. Seyit Kartal selamlar hayırlı yayınlar. Seyit kardeşimize biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Selam. Varcan Evadikyan hayırlı yayınlar selam güzel dostlar Varcan.
0: Varcan biliyorsun, bizim daima dinleyimiz.
1: Zeki Aydın abimiz ta nerelerden hayırlı yayınlar diyor sağ olsun.
0: Ta nerelerden?
1: Eskiden ta Kanada'dan aradı bizi biliyorsun.
0: Evet.
1: Geçenlerde. Varcan diyor ki ben Carol'a başarılar dilerim. İnşallah Labour alır diyor. Varcan. Evet. İnşallah güzel. Gönlünce olsun. Varcan Marbinon diyor. Yani bu Ben Carroll nerenin milletvekili ya? Marbinon. Nidri. Kilo Road taraflarının adamı.
0: Nidri evet.
1: Hasan Kılıç abimiz diyor ki İstanbul'dan hayırlı ve başarılı yayınlar diliyorum. Sağ ol Hasan Bey abim. Varcan Ben Carroll avukatmış diyor.
0: Evet
1: avukat. Doğrudur.
0: Evet.
1: Yılmaz Demir'den abimiz seviyoruz.
0: Evet Yılmaz abiye selamlar.
1: Hakkımızda hayırlısı hangisi o olsun inşallah. Siyaset her yerde aynı. Benim için Mahmut, Adem, Meneşe kaynağımız İbrahim ben bu kardeşlerime bakarım.
0: Sağ ol Yılmaz abimiz.
1: Rabbim sizlere biz sağlıklı de yaşamlar nasip etsin inşallah beyler diyor.
0: Biz de seni şaşırtmayız.
1: Eyvallah Yılmaz abim. Büyük adamsın Yılmaz abi. İsmet Göçoğlu benim annem olur.
0: Evet.
1: Ankara'dan. Hey, hay mam. Annem diyor ki hayırlı yayınlar Ankara'dan selamlar diyor annem. Sağ ol anne. Annem olmasa zaten hiç kimse seyretmeyecek. Emine Doğan Hanım iyi yayınlar diliyor sağ olsun. Varcan how about the pothole on the road?
0: Ha, evet.
1: Yoldaki çukurlardan niye konuşmuyorsunuz diyor.
0: Evet. Hemen konuşayım.
1: Hemen konuşuyor.
0: Gerçekten bak gelirken aynı konuyu dedik. Evet, çünkü Sidney'den gelirken kaç tane çukura girdik ya, arabayla belli değil. $1 milyar evet. Tüm Victoria'daki o sede delikleri düzeltmeye. Yolları düzeltmeye 1 milyar dolar sede onu yolları yapmak için $5 milyar gerekiyormuş.
1: Ay işte Varcan görüyorsun işte. Vergilerimiz nerelere gidiyor? Tevrat Eyigün Mardin'den selamlar diyor.
0: Evet,
1: Tevrat
0: Mardin'e selam yolluyorum.
1: Ta Mardin'e selamlar abim wow. Benim. Tevrat bizi izlemeye devam et Tevrat Bey.
0: Evet.
1: Elazığ'da deprem olmuş diyor Varcan. Geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun.
1: Varcan inşallah herkes sağ salimdir. Seyit Kartal Dallas'tan selamlar. Vay Dallas. Seyit Kartal.
0: Dallas USA mı?
1: Dallas. Brokmodos. Ya dünyada bir tane Dallas var.
0: Niye?
1: O da Brokmodos'un Dallas'ı.
0: Dallas'ı
1: biz Amerika'daki Dallas'ı tanımayız abi.
0: Cowboylar.
1: Geç. Dallas hoş geldin Seyit kardeşim. Çünkü normalde Seyit Kapalabağ'da yaşıyor. Kapalabağ neresi diye soracaksın.
0: Brisbane'da. Banda bölge değil mi?
1: Değil. Ha. Ve çoğu zaman da Seyit Kartal kardeşimiz Türkiye'de TOG arabasıyla gezer. Oh. Samsunlar'da. ben takip ediyorum. Mustafa Yazıcı abimiz. Arkadaşlar hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Yeni Victoria Başbakanı için düşünceniz nedir? Mustafa abi dil döktük burada. Sen kaçırdın demek ki. Bir dahaki haftaya tam saat 8'de İçtimada ol lütfen. O zaman kaçırmazsın Mustafa abi. Evet. Ama ben sana sonradan bilahare bilgilendireceğim. Recep Şakar abim iyi yayınlar arkadaşlar. Sağ ol Recep abim.
0: Recep Bey'e selam yolluyoruz.
1: Serpil Ceviz. Hayırlı yayınlar diyor Serpil Hanım'a. Biz de buradan sevgiler ve selamlar gönderiyoruz. Fehmi Siper. Filipin Sibiu'den selamlar gönderiyor. İyi yayınlar diyor. Cebu. Abi Fehmi Siper abimize Sibiu. Cebu diye yazılır ama Sibiu diye telaffuz edilir. Evet.
0: Güzel tatil yeri.
1: Fehmi Siper abimize Sibu Filipinlere sevgiler ve selamlar. Oradaki bizim çalışanlarımıza selamlar söyle. Ethem Yiğit. Teşekkürler haberler için iyi yayınlar.
0: Evet.
1: Sağ ol.
0: Ethem Bey'e selam yolluyoruz. Geçen görüştük.
1: Evet. Mustafa Kemal Uzunoğlu hayırlı yayınlar diyor. Mustafa abim bize selamlar. Serpil Ceviş. Selamlar ben de Bülent'in annesiyim.
0: Ya bu torpil ne ya? Torpil var herhalde.
1: Demek ki anneler olmasa hiç kimse izlemeyecek bizi.
0: Bak senin
2: ben aynısını söyleyecektim. Annem işe yetişti.
1: Annem işe. Eyvallah. Şimdi konu açılmışken. Evet değerli izleyiciler.
2: Bitti mi?
1: şu şekilde gördüğünüz.
3: Bitti mi, bitti mi?
1: Bitti.
3: Bak,
1: bitti.
3: Murat Aksakal beni atladı diyor.
1: Vallahi benimkinde yok.
0: Ne yapıyorsun? Murat abi mu?
1: Benim demek ki telefonum ya seni bloke ediyor veyahut da bilmiyorum nedenle. Veyahut da ne bileyim sana vize vermiyor bu telefon. Bu telefon...
3: Ama hepsini okudun, o orada Allah duruyor.
1: Allah,
3: benim
1: de vallahi bir daha bir günahım yok.
3: Varucan'ın hemen üstünde.
1: Nerede?
3: Git Varucan'ın arasında.
0: Na, benimki de Varucan'ın çıkmadı.
1: Bende çıkmadı.
3: Allah Allah.
1: Abi ne oldu, sen beni sildin mi? Ben mi seni sildim?
3: Yine bir salı akşamı diyor. Klasiği diyor.
1: Evet. Ben Kerol Hasan Kılıç.
0: İşte bak.
1: Neyse.
0: Program... Için bu, onun için bu data center'lar yapılıyor. Çünkü
3: konuklara selam ediyorum. Adem abiye kıymetli yorumları ve değerlendirmeler için de teşekkür ederim.
1: Eyvallah.
0: Ben de teşekkür ediyorum bizi dinlediğiniz için. Sağ ol
1: abim. Sitne'ye selamlar. Şimdi değerli izleyicilerimiz.
3: İbrahim'e kalsa güme gideceksin.
0: Yok. Abi. Aynen.
1: Evet, buyur. Seyhan dede, sayın,
0: bak, nereden geliyor bunlar?
1: Sayın radyo program yapımcıları, yani İbrahim, Ahmet, Ahmet diyorum, Adem, Mahmut abi, Ahmet. Ve dahi Bülent abimiz. Sayın radyo program yapımcıları, sizler Diyarbakır Seyhan dede köyünden dinliyorum.
0: Buradan Diyarbakır selamlar.
1: Sen ne diyorsun? Aleyküm, hayırlı selam. Yayınlar diliyorum. Selamun aleyküm. Seyhan dedeye buradan biz Diyarbakır'a. Tüm Türkiye'ye.
0: Diyarbakır'a ne diyorlar biliyorsun değil mi?
1: Biliyorlar.
0: Doğunun Paris'i diyorlar.
1: Paris'i tabii. Evet.
3: Diyarbakır. Evet.
1: Diyarbakır. Şimdi değerli izleyicilerim, yanımızdaki gördüğümüz şu yakışıklı, delikanlı,
3: pırlanta gibi genç.
1: Aslan gibi, pırlanta gencimiz.
0: Girişimci.
1: Bülent Karamanoğlu. İsmi bu. Kendisi bilişim, bilişim teknolojileri, yani information technology, IT dediğimiz konularda bir dahi evet. Programcı, program geliştirmiş. Ne programı geliştirmiş? Hangi konularda program platform geliştirmiş? Platform geliştirmiş.
0: Evet.
1: Niçin? Özellikle NDIS, yani National Disability Insurance Scheme, yani yaşlılara bakım konusundaki biliyorsunuz NDIS'i, konusunda hizmet alan ve dahi hizmet veren.
0: Evet.
1: Her ikisine de kolaylaştırıcı bilgi işlem teknolojileri geliştirmiş. Şimdi önemi nedir? Bize ne alakası? Hayır, hepimiz ilgilendiriyor. Neden bizi ilgilendiriyor? Çünkü biliyorsunuz gelişmiş ülkelerde nüfuslar yaşlanıyor. Evlilikler azalıyor. Genç nesil üremiyor. Doğum oranları azalıyor. Dolayısıyla ve yaşamlar uzuyor. Yani ortalama ömürler 80'leri 90'ları buluyor artık. Dolayısıyla insanlar yaşlandıkça çalışmıyorlar tabii. Bakıma ihtiyaçları oluyor. Öyle değil mi?
2: Evet.
1: NDIS. NDIS de bu hizmeti sunmak için kurulmuş bir devlet işleti. Şimdi NDIS bundan 10-15 yıl kadar evvel kurulduğunda şöyle demişler ki, ya yaşlanan toplum üyelerimize gelin, vefa borcu olarak onlara hizmetler sunalım.
0: Size de yaşlılara değil ama.
1: Evet. Yes. Tabii. Engellilere, şunlara.
0: Engelliler, evet.
1: Ne yapaklar abi? Bu ama bize ne yapaklar? Ya patlasa en fazla 10 milyar dolar yılda diye düşünülmüş zamanında. Bundan kaç yıl evvel? 10 küsur yıl evvel. Gel gelelim ama bugün şu anda Avustralya'da yaklaşık 850 bin kişi
2: yaklaşık
1: diyorum.
2: Evet.
1: Lütfen don't hold me to it derler İngilizce.
2: Evet,
1: yaklaşık 850 bin kişi NDIS denen bu engelli bakıma muhtaç hizmetlerinden yararlanıyor. Ve devlete maliyeti yılda 60 milyar doları bulmuş. 60 milyar dolar. Yani 60 billion dollars.
2: Yeah.
1: Yılda. Şimdi 10 milyar dolar nere? 60 milyar dolar nere? 60 milyar dolar çok büyük bir para. Ve bu para tüm vergi ödeyenlerden çıkıyor.
3: Evet. Şimdi onu geçelim.
1: Geçelim. Evet. Peki sen bu konuda ne geliştirdin sen güzel kardeşim?
2: Tamam şimdi.
1: Bülent kardeşim.
2: Türkçe konuş.
1: Türkçe, İngilizce karışık.
3: Karışık istediğin
1: gibi. İstediğin en rahat şekilde.
2: Tamam. So basically, I created Carolink is a one platform for every participant and also a provider, a platform.
1: Platform. Evet. Yani NDIS konusunda hizmet sunan ve hizmet alan işletme ve kişilerle ilgili bir bilgi işlem platformu geliştirmiş.
2: Evet.
0: Okay. Bunu sorayım sana. Yani bu NDIS için şöyle halka şunu söylemek istiyorum ki anlasınlar sistemi. Hı. NDIS sistemi için NDIS hükümet para veriyor.
2: Evet.
0: Belli bir insana belli bir bütçe ayırıyorlar. Evet. Bu bütçeyi mesela örnek veriyorum. Ben geldim o insana yardım ediyorum. Bazıları işte bir yere götürülecek, bazıları bakılacak. Bunun belli bir saat ücreti var. Ben şimdi çalışıyorum. Oraya 5 saat yazıyorum.
1: Ben hizmet alanım, sen hizmet verenisin. Tamam. Örnek yapıyorum.
0: Birisi de oradan, tamam mı? Hı. Oradan da bu NDI'ye şirketleri belki oraya 5 saat değil de belki 10 saat yazabiliyor.
1: Manipülasyon. Bunu
0: bilmiyorlar birbirine.
2: Bilmiyorlar.
0: Ha, şimdi sen bu sistemi kısaca anlat ne olduğunu. Hmm. Onu söyleyelim ki halka bilsinler. Evet.
1: Suistimale açık.
2: Evet. So basically that helps prevent all that from happening.
1: Aha. Suistimali önleyen bir sistem.
2: So when you sign in, you can get live
1: yanlışlıkları diyelim.
2: When you can get live access to your platform. So if you're a participant. Hmm. So when you're a participant, you can see who you're connected to, like our Turkish community. Hmm. Like, for example, I know a couple of people that don't even know who their support coordinator is. Hmm. They don't know who the allied health professionals. They have no idea whatsoever. But for that happening...
0: Tamam, so, kısaca anlatalım çünkü tamam. Türkçe biliyor. Şimdi o diyor ki, birbirlerine haberler yok çoğu zaman.
1: Evet.
0: Yani o provider kime yardım alıyor, hangi şirketten alıyor, hani bunu bile bilmiyorlar.
1: Yani servisi alan kişi
0: evet, bilmiyor
1: genelde
0: yani.
1: Evet. Haklarını bilmiyor. Evet. Ne hizmetlerine hak sahibi olduğunu bilmiyor. Hizmet evet. Verenin kim olduğunu bilmiyor. Tamam. Hizmet verenin bana kendisine gerçekten hakkı olan hizmeti verip vermediğini bilemiyor diyorsun.
0: Evet. Yes.
1: Evet.
2: Şimdi onlar... kendi platform, so this is full legal. Mm-hmm. So they have their own AI platform, so it's they can choose to connect with other people with consent, and they can choose not to.
1: Mm.
2: But the participant can connect to them because it's their direct. So they are the ones who are doing it face to face. You know, it's not face to face. It's more of a platform to platform.
0: Mm. Bu merkezi bir sistem olmuş oluyor.
2: Yes,
0: hizmeti alan. Hizmeti veren
2: yeah.
0: ve gözlemci olan yani bu üçünün arasında bir köprü oluşturuyor.
2: Yeah.
0: Sen ne oraya ne koyduğunu ben görüyorum. Sen oraya ben ne koyduğumu görüyorsun. Yani buna İngilizce transparency dedikler. Açıklık yani.
2: Yeah.
0: Her şey ortada. Hı-hı. Onun için o insan sana hizmet veren hani şirketler var. O sana 10 saat baktım diyorsa ama o işçi sana 7 saat geldiyse 3 saat ortadan kayboluyor.
1: Evet.
0: Tamam mı? Ve bundan artık haber olacak herkesin.
1: Peki bunu şimdi hizmet veren, hizmet alan üçüncü şahıs kimdi? Devlet miydi? Parayı ödeyen devlet miydi? Üçüncü.
0: Evet. Koordinatör.
1: Koordinatör.
2: NDIS.
1: NDIS agency. Evet, yani devletin evet, bir ajansı. Yeah. Okay, so dolayısıyla hizmet sunan ben 10 saat hizmet verdim Adem Atmaca'ya dese. Adem Atmaca da dese ki alo ben 10 saat hizmet almadım bu hafta sonu. İtiraz edip ben sadece 5 saat yazdım ya aldım derse o zaman buradaki en ziyaret görüyor. Ha burada bir uyumsuzluk var. Yes. Dengesizlik var. Alo.
2: Exactly.
1: Deyip düzeltiyor değil mi?
2: Yes that's right.
1: Şu anda bu yok mu?
2: Yok.
1: Aa.
2: Hiçbir platform participant için bir platform yok.
1: Yani hizmet alan için
0: hizmet alanın dünyadan haberi yok diyelim.
1: Dünyadan haberi yok ha?
2: Evet. That's why I created it.
1: Allah Allah güzel. Peki böyle bir sistemi sen geliştirdim diyorsun. Mm-hmm. Right? Çok faydalı bir sistem.
2: Evet.
1: Hem hizmet alan için hem hizmet veren için de hem de devletin organı olan NDIS için de. Ve dolayısıyla da tüm halk için. Çünkü bunun parasını biz veriyoruz vergilerimizle.
2: Evet.
1: Öyle değil mi?
2: Doğru.
1: Ve bu külfet şu anda yılda 60 milyar dolarsa 5 yıl sonra bu 65 milyar dolara çıkacak.
0: Zaten çıkıyor.
1: 70'e durmadan. Çıkacak.
2: Evet. Evet, çıkacak zaten.
1: 100 milyara çıkacak.
0: Ve bu sistem mesela onun neden deriz ki neden böyle bir sistem düşünüldü dersek yani bu ay tamam mı? Onu bir kısaca anlatsan yani böyle bir sistemi bunu yapmam bu herkesin şeyi düzgün iş yapmasına getiriyor değil mi?
2: Evet. Düzgün iş yapmasını getiriyor ve aynı zamanda herkes ne yaptığını bilsin. Çünkü bilmeyen insanlar zaten bilmiyor. En azından bilseler çok iyi olur o zaman.
0: Tabii.
2: Çünkü insanlar faydalanıyor. Ondan sonra sen nasıl onu baktıysan ondan sonra öbür kişiyi gösterebilirsin. Aa bak bu böyle böyle yaptım. Sen de aynı uygulamayı yapabilirsin.
0: Evet.
2: So it's like a spider web. So like when you help people and stuff. And also a good thing about it is the support workers. So I'm trying to save the support workers as well because a lot of people saying the support workers didn't come but my app will tell them no they came. And also with the shift notes. So I've done an AI translation. Translation shift notes. So
1: when tercüme. Tercüme.
2: They Türkçe konuşuyorlar ama İngilizce yazıyor.
1: Ha, demek ki örnek verelim. Atıyorum. Ben yaşlandım. Hizmete ihtiyacım var. Yardıma ihtiyacım var. Yatağımdan kalkamıyorum. Evimi temizleyemiyorum. Yaşlandım arkadaş ya. Allah Allah. Yıllarımı verdim ben. Saçımı sümürge ettim bu toplum için, değil mi? Mesela.
2: Mesela.
1: Değil mi? Vefa borcu olarak lütfen devlet bana baksın. Çimenimi biçsin. Öyle değil mi? Ben artık çimen biçemiyorum diye düşünürken. Emme ve lakinle ben İngilizce de bilmiyorum kardeşim. Farz et. Evet. Farz et İngilizce bilmedim. Okumaya zamanım olmadı. Gittim çalıştım habire. Değil mi?
2: Evet.
1: Öyleleri birçok örnek var. Ben sadece Türkçe biliyorum. Ama işlem, bütün bu verilen hizmetler İngilizce.
2: Yeah.
1: Değil mi? Dolayısıyla ben sistemin dışında hissediyorum kendimi. Yanaşmak bile istemiyorum. Korkuyorum. Ne dediğini anlamıyorum. Ama sen diyorsun İbrahim, ben bu işin sorununu çözdüm. Evet. Ne yaptın? Tercüme yaptırdın, öyle mi?
2: Evet, yaptırdım.
1: Tercüme öyle bir yaptırdım. Platform oluşturdun ki ben ne söylersem atıyorum vokal olarak, öyle mi? Hı-hı. Bunu tercüme mi diyor ve sisteme öyle mi giriyor?
2: Evet, it's called Hugo.
1: Hugo.
2: Hugo. That's Hugo. My AI. He? That's your own platform, has your own AI assistant.
1: Evet.
2: So you can tell it to, hey, can
1: assistant.
2: You... Assistant.
1: İşte.
2: Assistant.
1: Artificial intelligence. Şimdi... Yapay zeka burada ortaya
0: evet,
1: giriyor.
0: Evet, gelelim şu soruya. Onun için tekrar söyleyelim. Bu kimin için bu sistem? Yani who kimler is this for the right? Who is this for right now?
2: So,
0: yani onu söyleyelim.
2: Support coordinators.
0: Tamam, yani
2: allied health professionals.
0: Yardım koordinatörler.
1: Hizmeti suran, evet. Hizmet veren.
0: Dur. Yardım koordinatörler, evet.
2: Evet, ondan sonra allied health professionals.
0: Tamam, allied health professionals.
1: Sağlık hizmetleri.
0: Sağlık hizmetleri evet. Verenler, evet.
2: Ondan sonra insanlar, o clientlara bakan providerlar.
0: Tamam, NDIS
2: şirketleri. NDIS
1: şirketleri. Hizmet şirketleri.
2: Evet. Ve işçiler.
0: Ve işçiler. Çalışanlar.
2: Çalışanlar.
0: Tamam.
1: Peki olacak. Hizmet alanlar?
2: Onlar
0: da içinde.
2: Onlar da içinde zaten.
1: Güzel.
0: Tamam. Yep. Şimdi onu sormamın nedeni senede mesela o senede ne kadar para kayboluyormuş biliyor musun NDIS'de?
1: Ne kadar?
0: 3 milyar ile 5 milyar dolar arası.
1: Büyük para.
0: Yani böyle bir sistem bunun azaltacağına inanıyorsun öyle mi?
2: Evet inanıyorum.
0: Çünkü 3 ve 5 milyar dolar.
1: Az para
0: bizim
1: değil.
0: Bizim vergilerimiz yani bu.
1: Evet.
0: Bu hani ağaçta büyüyen paralar değil.
1: Ne no.
0: Bu bizim vergilerden veriyoruz.
1: Birkaç kahve ısmarlarım ben o parayla. Tabii. Mesela değil mi?
0: Evet.
2: Aynı zamanda 8 senedir bu işin içindeyim.
0: Tamam şimdi gelelim.
1: 8 senedir bu işin içindesin.
2: Evet.
1: Yani bilgi işlem geliştirme konusu mu?
0: Hem o hem de NDIS.
1: NDIS.
2: NDIS.
1: Peki siz kendiniz Bülent Köbek kardeşim NDIS hizmeti veren bir kurum musunuz?
2: Evet.
1: Kurumu mu? Aa okey güzel.
0: Oradan gelelim şuna.
2: Oradan o şeyler o faydaları insanlara oradan crackleri buldum. İşte nasıl insanlara yardım ederim.
1: Eksikleri
0: yani sen sistemin içindeydin.
2: Evet.
0: İçinde. Eksikleri gördün. Ona göre bir platform kurdun.
2: Evet.
0: Yani bu kısacası bu. Gelelim öbür soruya. Bir günlük mesela walk us through yani what you do in day one. Yani ilk gün nasıl olacak bu? Bir anlat kısaca ne yapması gerekiyor. Yani ben mesela bu hizmetten faydalanmak istiyorum. Bana kısaca anlat ne yapmam gerekiyor.
1: Ve para vermem gerekiyor mu?
0: Dur dinle işte söyleyecek.
2: So tabii ki hizmet alan.
0: Evet.
2: Onlar para ödemiyor zaten.
1: Aa iyi.
2: Çünkü they already in it. They in it for to get help zaten.
0: Evet.
2: I can't get money off them. But the good part is it's just they only pay for the platform and zero commission.
0: Tamam, yani platforma
1: para ödüyor.
0: Kısa bir rakam ödeniyor.
2: Evet.
0: Tamam mı? Ama bu bir dakika bu rakam NDIS'ten de alınabilir. Çünkü o hizmeti vermek için bir masraf o.
2: No, çünkü bu it's a platform zaten.
0: Tamam, anladım.
2: They pay for other platforms.
0: Yes.
2: But they pay for like 5-6 different platforms. I just made one simple platform that can help them as well at the same time.
0: Tamam. Şimdi gelelim tekrar dediğim gibi what we do in day one, like onu da söyleyelim.
2: So you just create an account.
0: Yep, hesap açacaksın.
2: Hesap açacaksın.
0: Tamam.
2: Kendin bilgilerini koyuyorsun.
0: Tamam.
2: Oradan da if you're a provider, you put your details,
0: tamam.
2: Your provider details. And
0: yani
2: then the support workers.
0: Hizmet verenin bilgilerini koyuyorsun oraya.
2: Evet, hizmet
0: verenin. Ve sana gelip de yardım eden işçilerin bilgilerini koyuyorsun
2: evet,
0: oraya.
2: Evet, onu da koyuyorsun.
0: Evet.
2: Ondan sonra o hizmet veren de onlar da join yapabiliyorsun. O kendin arasında as well. Like herkesi değil. Bu senin kendin document, AI assistant documentation to be compliant as well at the same time. You know? Because
1: evet.
2: All your files get lost everywhere. And you do a lot of reports. You have to find your reports. You have to find everything.
1: So hizmet veren olarak diyorsun.
0: Tabii.
2: Yeah.
1: Hizmet veren.
0: Bir de şunu soralım o zaman. Bir dahaki soru. Mesela bu şimdiki bazı sistemler var.
2: Yeah.
0: İşçilerin mesela ben NDIS şirketiysem benim 10 tane işçim var. Bunların zaten kime çalışacağını ne zaman saat gideceğini, yani İbrahim'e, Mehmet'e, Ali işte saat 1'de, 3'te, 5'te bu sistem var zaten.
2: Var.
0: Bu nasıl değişik bundan mesela? Evet.
1: Farkı nedir?
0: Farkı nedir?
2: Farkı nedir? Farkı büyük bir fark var zaten. How can I explain it? It's more different system because I cover the rostering system.
0: Evet.
2: I cover the rostering system as well at the same time, you know?
0: Evet.
2: And also give me one second.
0: Evet.
1: Evet.
0: Yeah. Evet, oradan yani o farkı söylememiz gerekiyor ki hani
1: faydan ortaya çıksın.
0: Evet.
1: Öyle
0: evet.
1: Değil mi yani?
2: Evet. So a lot of people, there is a lot of tools out there, like evet. I was trying to say before.
0: Yani çok böyle mi? Tek sistem var. Mesela Rosta sistemi var.
2: Yes.
0: İşçilerin çalıştığı iş verenin sistemi var. Yeah. Yani evet. Ondan sonra devletin sistemi var. Evet.
2: Ondan sonra document sistemi var. Evet. Ondan sonra şey var. All that is all in one.
0: Yani bunları ne yapıyor? Birbirine konuşmasını faydalıyor.
2: Evet.
0: Yani bu 5 sistem ayrı 5 sistem değil de bu 5 sisteme giren bilgiler buraya da girebilir ve bağlantı yapıyor ya.
2: Evet.
0: Evet dediğin gibi bir örümcek ağ gibi yani. Evet. O onları birleştiriyor. Evet.
2: Yeah, so at the same time the smart matches as well.
0: Tamam.
2: And also
0: AI kullanılıyor tabii yeah. burada. Yani AI dediğimiz artificial intelligence.
1: Yapay zeka
0: kullanılıyor.
2: Evet. And also with the support workers, they have their own platform. And the providers, if they need an emergency shift, they can get connected to it as well. Because once they use the platform, they have access to emergency shifts, normal shifts, and other workers as well. And also the support workers, it's all they have the working machinery to check. They have
0: yani acil durumlarda da sisteme girmek için mesela birisi aniden yarına hizmet ihtiyacı oldu, o acil sistem giriyor ya,
2: yep.
0: Birisi o işi alabiliyor neyi, değil mi?
2: Ama güzel tarafı da bu, işte o AI. Dediğimiz AI o dokümanları senin platformuna koyunca o işçiyi gönderiyorsun, o imzalıyor, geri bilgini bilgisayarına giriyorsun ve zaten onun bütün dosyası var, bütün kağıt işlerimi var zaten. It's a green tick. Evet. And then they can start working that even
0: yani after 5 minutes later. O gün başlayabilirler yani. Hemen.
2: Exactly.
0: Anladım. O zaman, bir sorum daha var. Zero commission dedin önce.
2: Yeah.
0: Komisyon. Yani bu ne demek mesela bu zero commission?
1: Bu ne demek?
2: Yani bu zero commission ne demek?
0: Komisyon yok yani sistemde. Evet. Bir sefer ödüyorlar mı?
2: Aylık ödüyorlar.
0: Aylık ödüyorlar ve bu sistemden faydalanıyorlar.
2: Yeah.
0: Evet. Yani o
1: hizmet verenler galiba değil mi?
2: Yeah,
1: yani the NDI service providers herhalde.
2: Yes, that's right. Yeah. And why did it zero commission is because when you charge an interest, When you charge interest, then you take people's away from their care, the money from their care. So I don't want to do that. I want to be less paperwork, focus on people who really need the care.
1: Yeah.
0: Yani bu basit bir hani mesela komisyon olmadığından dolayı basit bir rakamla giriliyor.
2: Evet.
0: Hani cüzi bir masrafla. O da şöyle diyelim, o sistemi manipulation'a karşı.
1: Evet.
0: Ne o?
1: Yani suistimale karşı.
0: Suistimale karşı koruyor yani.
1: Resmen. Koruyor. Evet. Ve daha çok hizmete odaklanıyorsun bu sefer.
2: Evet.
1: Öyle mi? Yani hizmet odaklı. Evrak işleri, kağıt kalem işleri, bilmem ne. Yani administration'ı kaldırıyor öyle mi?
0: Evet.
2: Yeah. Çünkü zaten administering work, herkes administering work. Imagine, think about it. You're doing it 5 hours a week and then you do a month.
1: Oh.
2: And then, but you don't even get paid for this work.
1: Evet, evet.
2: So so I've done a system where you don't have, so it does it for you.
1: Oha,
2: on the spot, but you don't have to.
0: Yani
1: o zaman şöyle diyebilir miyim?
0: Sistemi yapıyor.
1: Hey NDIS hizmet verenler ve bu şirketlerin yöneticileri. Eğer zamandan tasarruf, şeffaflık, saydamlık, verimlilik, productivity arttırmak istiyorsanız gelin Bülent Karamanoğlu kardeşimizle irtibata geçiniz.
0: Evet, kısaca yine bir sorum daha var. Mesela bu bilgiler içeri giriyor ya, bunlar ne kadar güvenli? Yani onu da söyleyelim. O bilgiler nerede tutuluyor? Yani dışarı ülkeye gidiyor mu gitmiyor mu? Yani onu söyle. Evet.
2: So basically all the care documents is kept safe in Sydney.
0: Tamam. Hepsi Avustralya'da duruyor bilgiler.
2: It's built in Sydney.
0: Güven içinde yani.
2: Güven içinde,
0: tamam.
2: Evet.
0: Okay.
2: Ve aynı zamanda Google Drive'da var.
0: Tamam.
2: So people can connect with their Google Drive to the system as well at the same time.
0: Tamam.
1: Çok güzel.
0: Bu AI dediğimiz mesela bu sisteme Hugo var ya dedin.
2: Yeah.
0: Bu clinical decision dediğimiz
2: yeah.
0: yani önemli kararları nasıl alıyor ve neyi bağlıyor onu soralım.
2: so it's an assistant in the product.
0: Evet.
2: So it helps with directing to the right points, and if you're stuck somewhere, it guides you through as
0: tamam,
2: well.
0: Bu Hugo, Hugo. Şöyle diyelim, yol gösteren bir sistem, evet. Sistemin içinde. Hı-hı.
2: Aynı yani, zamanda
0: kullanmasını kolaylaştırıyor.
2: Evet, aynı zamanda I added a voice
0: ses kontrolünden de yapabiliyorsun.
2: Ses kontrolü, insanlar araba kullanırken onu da kullanabiliyor. Oh, we have emergency shift. Hey Hugo, can you change Isabel's emergency from 8 to 4?
0: Tamam.
2: From 4 to 5. For
1: ses komutunu anlıyor.
0: Yeah. Ses arabalarda çok şimdi var. Halkımız oradan bilir. Giderken hey Mercedes diyorsun. Yes, how can I help you diyor. Evet. Beni diyor şurada size götür diyor. Oradan evet. Çıkıyor zaten.
2: Yes.
0: Bu sistem ona bağlı.
2: Yes.
0: Sesle de örnek veriyorum. Diyeceksin ki İbrahim'e bilgi yollar mısın? 2'de gelmesin, 4'te gelsin, ben alsın. Yani yeah. Öyle de diyorsun İbrahim'e o mesaj gidiyor.
1: Öyle yeah, mi?
0: Tamam. Exactly onu, right. Şimdi belki halk der ki ya bu Adem nasıl biliyor bu sistemi?
1: Evet, nereden biliyor?
0: Ben bunu önceden oturdum kardeşimizle. O bana anlattı güzelce bilgiyi tamamen anlamam için.
1: Ev ödevini yaptın sen.
0: Evet, ev ödevini yaptım ve o sisteme baktım. Biliyorsun ben de bilgisayarcıyım.
1: Evet.
0: Tamam mı? Ve gerçekten de müthiş bir program yapılmış.
1: Peki.
0: Ben o yönden biraz daha senden bilgiliyim çünkü önceden ben biraz okudum.
1: Hiç şüphem var mıydı?
0: Onu söyleyeyim yani.
1: Hiç sana itiraz ettim mi Adem Bey kardeşim?
0: Evet.
1: Şimdi o zaman bak.
0: Claims, invoices. Dur da tamam da hemen kısaca buraya geçelim. Bu invoice dediğimiz faturaları ne? Nasıl yapıyor? Yani onu da kısaca söyleyelim.
2: So I just made a simple version of evet. People all the hours that all the support workers did and stuff. You can just make it into like an invoice that you can do it, send it off to Xero or wherever you want.
0: Tamam, oradan yollayabiliyorsun.
2: Yeah, oradan yollayabiliyorsun.
0: Onu söyleyelim. Çünkü vaktimiz azaldı. Hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi bir dahaki adım ne? Millet bu sistemi almak için ne yapması gerekiyor? Onu da kısaca
1: evet.
0: Söyleyelim. Yani
1: seninle nasıl irtibata geçiliyor?
0: Yani ben bu sistemi istiyorum. Ben yani ne yapmam gerekiyor? Onu söylesen bana.
2: So you can head on to my website, www.kiara.
0: Evet, yavaş. Söyle.
2: C-I-A-R link.
1: Şöyle.
3: Can you write that?
0: Aha bak siz böyle. Oraya yaz İbrahim. Şey, yaz oraya.
1: Tamam o zaman.
3: Yorumlara yaz onu.
0: Sistemine yaz. Hı-hı. Tamam mı? Oraya yoruma
1: İrtibat
0: yazıyoruz.
1: İrtibat için.
0: İrtibat Ciara. İçin.
3: Cigara gibi olmuş ama.
0: Tamam. Tamam. Oraya girsinler. Hı-hı. Oraya girsinler. Oradan da senden irtibatla oradan da geçebilirler.
2: Oh, if they want me to help them open the platform if they're stuck.
0: Numaranı yazacağız oraya.
2: Arabili de ben de ona link. Tamam. Yardım ederim.
0: Onu bir yazsın. Link.com mu?
2: .com.au.
0: Tamam. Centrallink.com.au. Bir de telefon numaranı verirsen seviniriz. Hı-hı. İbrahim hazır mısın?
1: Ya yazmaya çalışıyorum abi.
0: Tamam.
1: Ben iki işi birden yapamıyorum.
0: Onu biz onu ekleriz. Bundan faydalanmak isteyen sisteme girer.
3: Son sözleri alalım.
0: İlk girenler bedava değil mi?
2: Evet.
0: Hani ilk girenlerden
2: 7 gün
0: bedava, deneme.
2: Deneme tamam. Şey veriyorum ben herkese.
0: Güzel. Son sözünü alalım çünkü kızımız söz alalım.
1: Bilgiyi yazacağız değerli tamam. İzleyicilerimiz.
0: Son olarak.
2: Son olarak.
0: Yani şöyle demek istiyoruz. Bu sistemin, güzelce anlattık sistemin ne yapacağını ne. Gerçekten bu sistem NDI sistemin içinde güzel bir
3: radyo dinleyicilerimize veda yapacak. Ediyoruz.
1: Radyo Facebook dinleyicilerimize evet. Onlar gitsinler. Daha doğrusu güle güle. Biz Facebook'tan az daha konuşacağız.
0: Halka neyi anlatmak ister misin?
2: Broadcasting in your language.
4: The following program is in Spanish.
5: Los jóvenes mayores de 14 años que cometan delitos violentos se enfrentan ahora a consecuencias más graves. Delitos como el robo de vehículo a mano armada con agravantes serán juzgados ante un tribunal de adultos. Quienes cometan una invasión de vivienda se enfrentan a penas de prisión. Y delitos como la agresión grave con armas pueden acarrear penas más largas, lo que afecta las oportunidades futuras de educación, trabajo y proyectos de vida. Para obtener más información, busque Delito Violento Consecuencias de Adulto. Autorizado por el Gobierno de Victoria, Melbourne.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: El censo de 2026 se realizará en agosto. El censo ayuda a construir una imagen de Australia al mostrar cómo las comunidades crecen y cambian, para que los servicios y apoyos puedan planificarse para el futuro. El martes 11 de agosto de 2026 se contará a todas las personas que se encuentren en Australia. Están incluidos ciudadanos, residentes permanentes, estudiantes internacionales, titulares de visas temporales y visitantes. En las próximas semanas, su hogar recibirá instrucciones sobre cómo participar, ya sea en línea, mediante un formulario en papel o con ayuda, si la necesita. Hay apoyo disponible en diferentes idiomas y se ofrece ayuda en línea y por teléfono. También puede alentar y ayudar a su familia y comunidad a prepararse. Censo de 2026. Cada respuesta importa. Encuentre más información en www.census.abs.gov.au/Spanish. Autorizado por la Oficina Australiana de Estadísticas, Canberra.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
7: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
8: El siguiente programa es en

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Turkish Cypriot program.
2: Avustralya'nın en büyük çok dilli toplum radyo istasyonu olan Avustralya Melbourne Kıbrıs Türk Radyosu ve 67'den fazla dilde yayın yapan 92.3 FM'deki 3ZZZ'i dinliyorsunuz. Her pazartesi akşamı 21.23 ve çarşamba sabahı 9-11 saatleri arasında Kıbrıs Türk Radyosu yayını için bizimle olun. Türk müzik hitlerini, sohbet programlarını ve güncel haberleri takipte kalın. Avustralya, Melbourne'de yaşayan Kıbrıs Türk halkı için yayın yapıyoruz. Sesimiz dünyaya ulaşıyor.
0: You are listening to 3ZZZ on 92.3 FM, Melbourne, Australia's largest multilingual community radio station, the Australian Melbourne Turkish Cypriot Radio, broadcasting in over 67 languages. Stay tuned for the Turkish Cypriot Radio broadcast every Monday evening from 9 to 11 p.m. and Wednesday morning from 9 to 11 a.m. Listen to Turkish music hits, chat shows, and keep updated with what's going on. We are broadcasting for the Turkish Cypriot people living in Melbourne, Australia. Our voice reaches the world.

Yes, we do broadcast for the Turkish Cypriot community in Melbourne and Australia, and our voice reaches the world. Günaydın canlarım, günaydın benim güzel kardeşlerim. Evet, 29 Temmuz Çarşamba programına hoş geldiniz. Hava raporuyla başlayalım. Bugün hava sıcaklığının 13 dereceye yükselmesi beklenirken az miktarda yağış da bekleniyor. 1 ile 6 milimetre civarında bir yağış. Önümüzdeki günlerde bir haftalık hava raporunda ise durum şöyle. Yarın hava sıcaklığının en düşük 7, en yüksek 13 derece olması bekleniyor. Yine yağışlı bir hava, hafif yağışlı bir hava tahmin ediliyor. Cuma günü en düşük hava sıcaklığı 5 olurken yükseği 13 dereceye çıkacak. Parçalı bulutlu bir hava. Cumartesi günü yine 5 ile 16 derece arasında seyredecek hava sıcaklığı. Yine parçalı bulutlu. Pazar günü 8 ile 16 derece arasında seyredecek hava sıcaklığı ve yine parçalı bulutlu ve hafif çilentili bir hava. Önümüzdeki pazartesi günü hava sıcaklığının 8 ile 14 derece arasında olması beklenirken yine parçalı bulutlu ve zaman zaman hafif yağışlı bir hava. Ve önümüzdeki salı günü yine 6 ile 14 derece arasında hava sıcaklığı ve yine parçalı bulutlu, hafif yağışlı bir hava değerli dinleyenler. Tarihte bugünü de irdeleyelim bakalım tarihte bugün nasıl oldu ve Mehmet Kurdun da bizi izlediğini Facebook üzerinden Erdal Hasan Bedavacı'nın da tabii onlar Aksaçlılar Kulübü'ne gitmek üzere yola çıkmışlardır şu anda herhalde. Kendilerine iyi vakitler dilerim. Ve tarihte bugüne baktığımızda 29 Temmuz itibarıyla tarihte şunlar oldu. 1832 yılında Kavalalı İbrahim Paşa komutasındaki Mısır ordusu A. Hüseyin Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunu Belen geçidinde yapılan muharebede yenilgiye uğratmıştı. 1900 yılında 29 Temmuz günü İtalya kralı bir anarşist tarafından öldürülmüştü. 1921'e geldiğimizde Adolf Hitler, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin genel başkanı oldu. 1947'de dünyanın tamamı elektronik ilk bilgisayarı ENIAC hafızasının artırılması amacıyla verilen aradan sonra tekrar çalıştırıldı ve 2 Ekim 1955'e kadar sürekli olarak çalıştı bu elektronik bilgisayar. 1948 yılında 2. Dünya Savaşı nedeniyle yapılamayan yaz olimpiyatları 29 Temmuz 1948'de Londra'da başlamıştı. 1957 yılında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu kuruldu. 1958'de NASA, National Aeronautics and Space Administration kuruldu. Bildiğimiz uzay araştırmaları merkezi. 1967 yılında Venezuela'nın Caracas kentinde deprem meydana gelmiş, yaklaşık 500 kişi öldü. Ve değerli dinleyenler, son gelen haberlere göre Japonya'da 7.1 Richter ölçülerine göre 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tsunami uyarısı yapıldı bugün itibarıyla. 1981 yılında Birleşik Krallık'ta Galler Prensi Charles, yani şimdiki İngiltere Birleşik Krallık Kralı Charles, Lady Diana ile evlenmişti. Bu evlilik biliyorsunuz uzun sürmedi.
ve Diana'nın bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi hafızalardan henüz silinmemiştir tabii ki. 1987 yılında Margaret Thatcher ile François Mitterrand Manş Tüneli'nin inşasına ilişkin anlaşmayı imzaladılar. Bu Manş Tüneli şimdi çalışır durumda. 1989 yılında İran Devlet Başkanlığı seçimlerini Haşimi Rafsanjani kazanmıştı. 1999 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez bir başkan görev başındayken ceza aldı. Başkan Bill Clinton yalan ifade vermek suçundan $90,000 ödemeye mahkum edilmişti. 2005 yılında astronomlar Güneş sisteminde Eris adını verdikleri bir küçücük gezegen keşfettiklerini duyurdular. 2016 yılında Hakkari saldırısı, Hakkari Çukurca Karayolu'nda yol kontrolü yapan askerlere PKK tarafından düzenlenen saldırıda 8 asker öldü, 25 asker de yaralandı. Ve bunlar da değerli dinleyenler, özetlediğimiz, bizi yakından veya uzaktan ilgilendiren geçmişteki haberler. Ve biliyorsunuz değerli dinleyenler, Filenin Sultanları, Atatürk'ün kızları voleybolda dünya birincisi oldular. Kendilerini kutlarız ve programımızı onlar için bestelenen bir şarkıyla devam ettiriyoruz.

Evet değerli dinleyenler, sizler de bizi izliyorsunuz ve Şerife Yavaşoğullar izliyor, Kardelen Özdemir izliyor, Saadettin Yaman Ankara'dan dinliyor. Saadettin Bey'e günaydın diyoruz. Orada tabii gece, iyi geceler diliyoruz. Ve şöyle diyor Saadettin Bey, bir uzunca bir yazı da yazdı. Hasan Bey günaydınlar, hayırlı yıllar. İyi ki varsınız, hayırlı yayınlar. Tüm dostlara selamlar diyor. Saygı ve sevgilerimle hürmetlerimiz arz ediyoruz diyor. Kıbrıs Türk Radyosu'ndan haberleri, şarkıları, türküleri dinliyoruz. Ve devam ediyor. Evet. Biliyoruz işinin en güzel tarafı Hasan Sayar'ı diliyoruz. Allah razı olsun diyor. Biz de kendisine dinlediği için teşekkür ediyoruz. Ayşe Dulgar Kılıç, Mualla Bükülmez, Soner Hüseyin de bizimle birlikte programımızı, yayınımızı dinliyorlar. Kendilerine de günaydın diyoruz ve haberleri geçmezden önce bir şarkıyla devam ediyoruz. Bu şarkıyı da kendilerine, bu isimlerini saydığım dinleyicilerimize ve dinleyicilerimizin tümüne armağan ediyorum.

Evet, değerli dinleyenler, bizi Süleyman Berkel de izliyor. Kendisine günaydın diyoruz. Kazım Bozdağlı bizimle. Halil Kadri Hüseyin bizimle. Ayşe Dulgar Kırılç. Evet, dinleyenlerimizin sayısı Facebook üzerinden oldukça yüksek görüyorum. Ama hepsinin isimlerini de okuyamıyorum. Çünkü telefonumdaki bilgiler kaydık sonra onları göremiyorum ve geri çevirdiğim zaman da kayboluyorlar. Hayırlı yayınlar diliyorum. Günaydın Hasan kardeşim. Evet, günaydın kardeşlerim, canlarım, güzel insanlarım, günaydın diyorum. Ve Kıbrıs konusu değerli dinleyenler. Haberler. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Rum ve Türk yetkililerle bir araya gelecek. Kıbrıs sorununun çözümü için yeni bir süreci başlatma konusunda istekli olan Guterres'in bu ziyaretinde üçlü bir toplantı gerçekleştirmesi de bekleniyor. Guterres adaya 16 yıl aradan sonra gelen ilk Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri oldu. Adaya son ziyaret döneminde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon tarafından 2010 senesinde gerçekleşmişti. Görev süresi sene sonunda dolacak olan Guterres'in bu ziyaretinin temel amacının yarım asırdır süren Kıbrıs konusunun çözümü için taraflar arasında yeni bir sürecin başlatılması olduğu söyleniyor. Sürece Avrupa Birliği'nin katılımı başta olmak üzere temkinli bakan Ankara, Guterres'in ziyareti öncesi son mesajında iki devletli çözüm vurgusunu yineledi Ankara. Guterres'in önce Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Christodoulidis ile sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 29 Temmuz sabahı, yani bugün, iki liderle üçlü bir görüşme yaptıktan sonra basına açıklamalarda bulunacak. Değerli dinleyenler, programımızın ilerleyen dakikalarında sizler için kendi yazdığım bir bu konuyla ilgili bir yorumu kaçırmayınız diyorum. Ve Türkiye haberleri. Bir Gün gazetesinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin 25 Temmuz'daki üye katılım törenine yüzlerce figüranın para karşılığında taşındığı haberine başlatılan soruşturmada gazeteden 3 isim ifadeye çağrıldı. Bunlar arasında Uğur Dündar da var. Bir Gün gazetesi haberi yapan muhabir Ebru Çelik ile internet sayfası editörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin'in 29 Temmuz'da ifade vereceği duyuruldu. Yani bugün ifade verecekler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sarıyer'deki etkinliğe parti üyesi olmayan kişilerin götürüldüğüne yönelik iddialar ve buna yönelik yapılan yayınlara ilişkin şikayetin ardından soruşturmanın başlatıldığını açıklamıştı. Araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağı da kaydedildi. Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Karadağ Montenegro'dur biliyorsunuz, Yugoslavya'nın parçalanmasından sonra ortaya çıkan devletçiklerden bir tanesi. Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği AB ile yürüttüğü müzakereler kapsamında Türkiye dahil 5 ülkenin vatandaşlarına vize uygulayacaklarını açıkladı. Bu çerçevede Türkiye, Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Belarus vatandaşlarının 1 Kasım 2026'dan itibaren Karadağ'a giriş yapabilmeleri için vize almaları gerekecek. Karadağ hükümetinin yönetmeliğine göre bu ülkelerin vatandaşları Ekim ayı sonuna kadar mevcut vize rejiminden yararlanmaya devam edebilecek. Karadağ katılım müzakereleri çerçevesinde 2028 yılında Avrupa Birliği'nin 28. üyesi olmayı hedefliyor. Türkiye ise kuruluşundan beri Avrupa Birliği'ne üye olmaya çalışıyor, ümit besliyor.
Avrupa Birliği'ne katılım süreci tıkanan ve birliğin yeni savunma girişimlerinin dışında bırakılan Türkiye, Avrupa ülkeleriyle ikili ilişkilerini derinleştirme stratejisine yönelmiş görünüyor. Türkiye, AB'nin Avrupa için güvenlik girişimi programına dahil edilmese de son yıllarda Avrupa ülkeleriyle savunma işbirliği hız kazandı. Ankara son bir yılda bazı AB ülkeleri ve İngiltere ile savunma, ticaret, enerji ve ulaştırma alanlarında çeşitli anlaşmalar imzaladı. Yeni Parti lideri Özgür Özel, 200'ün üzerinde belediyenin yeni partiye katılacağını açıkladı. Yeni partiyi kurduktan sonra ilk kez bir televizyon programına konuk olan Özgür Özel, Halk TV'de gazeteciler Gökmen Karadağ, Kürşat Oğuz ve Bengü Şap Babaeker'in sorularını yanıtladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifalarla ilgili konuşan Özel, yarından itibaren 200'ün üzerinde belediye yeni partiye katılmak için ortaya irade koyacak dedi. Bu arada 264 eski CHP milletvekili partiden istifa ederek Özgür Özel'e destek beyan etti. Yeni partinin kurulmasından sonra 1000'den fazla parti üyesi de CHP'den istifa etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması konusunda "Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez" dedi. ABD Başkanı Trump'ın açıklaması, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD ziyaretinin hemen öncesinde geldi. Ülke İçi bir ziyaret sırasında uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Trump, Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satılmasına karşı çıktığının anımsatılması üzerine Trump, "Türkiye iyi bir müttefik oldu. Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez" dedi değerli dinleyenler. İlerleyen dakikalarda saat 9.30 itibariyle arkadaşım Sermen Erdoğan'ın hazırlayıp sunacağı Avustralya ve Dünya haberlerini vereceğiz değerli dinleyenler. Ve Cuma'da bizleri izliyor, kendisine günaydın diyelim ve sıradan

Evet değerli dinleyenler, bir şarkı daha dinleyelim, ardından Sermen arkadaşımın telefonunu bekleyeceğim. Avustralya ve dünya haberlerini almak üzere.

0: Değerli dinleyenler, telefon hattımızda şimdi Sermen Erdoğan ve Hulusi'ye da bizler izliyor, günaydın diyor ve Sermen Erdoğan'a dönüyoruz ve Avustralya, Türkiye, Avustralya ve dünya haberlerini alacağız kendisinden. Günaydın diyelim Sermen arkadaşıma. Günaydın Sermen.
1: Günaydınlar Hasan, günaydınlar sevgili dinleyiciler. Avustralya ve dünya haberlerine geçiyoruz. Şimdi önce Avustralya haberlerini sizlere sunalım. Victoria'nın yeni başbakanı Ben Carroll'un Jacinta Allan'ın devrilmesinin ardından en üst göreve layık kişi olabileceğini seçmenlerini ikna etmek için sadece 4 ayı var. Dünkü oylamanın ardından Bay Carroll ilerlediğini, vergi mekanizmasının parasıyla finanse edilen büyük inşaat projesindeki iddia edilen yolsuzluklarla ilgili bir kraliyet komisyonu kurulmasına dayandırdı. Şunu açık bir şekilde belirtmek istiyorum dedi. Ben Daniel Andrews değilim, ben Jacinta Allan değilim diye açıkladı Bay Carroll. Hükümet konağında yemin ettikten kısa bir süre sonra düzenlediği basın toplantısında. Carroll, Kraliyet Komisyonu'nun görev tanımını henüz detaylandırmamış olsa da komisyonu kapsamlı olacağını ve mümkün olan en kısa sürede kurulacağını söyledi. Soruşturmacılara Victoria'nın inşaat sektörünün karanlık yönlerini inceleme etkisi verdi. Ben Carroll ve yeni bir liderin ilk basın toplantısı genellikle kendisini geniş halka tanıtması için bir fırsattı. Ancak dün patronun devrildikten sonra Victoria'nın yeni başbakanı Ben Carroll farklı bir yaklaşım benimsedi ve seçmenlere kim olmadığını anlatmaya tercih etti. Ben Daniel Andrews değilim, Jacinta Allan da değilim dedi. Sonuç olarak Victoria'nın büyük altyapı projelerinin şantiyelerinde yaygın sendika kaynaklı yolsuzluk raporlarına verilen yetersiz yanıt Jacinta Allan'ın başarısız olmasına yol açtı. Devletin inşaat sektörüne ilişkin Kraliyet Komisyonu kurulmasına son ana kadar direndi. Bu Bay Carroll'un başbakan olarak yaptığı bir açıklamaydı ve hükümetin de dürüstlüğün isteğe bağlı olmayacağını söyledi. Evet, Victoria haberlerinin ve Avustralya haberlerinin kısaca anlatılmasına geçelim. Cinayete kurban gittiğini iddia edilen annenin ailesi onun kelimeleriyle ifade edilmeyecek kadar çok sevildiğini söylüyor. Melbourne'da partneri tarafından öldürüldüğü iddia edilen bir annenin ailesi için başlatılan çevrimci bağış kampanyası neredeyse 40 bin dolar toplandı. Melbourne'un eski organize suç lideri Irak'ta ömür boyu hapis. Melbourne'daki eski organize suç lideri Kazım Hamad 2023 Irak'a sınır dışı edildikten sonra Irak mahkemesi tarafından uyuşturucu kaçakçılığından ömür boyunca hapis cezasına çarptırdı. Soruşturma Victoria'nın orman yangınlarına müdahalesinde sistematik eksiklik tespit etti. Yasama Konseyi Çevre ve Kalmama Komitesi'nin 2026 yılında Victoria'da meydana gelen ikinci orman yangınları ilişkin raporu parlamentoya sunuldu. Doğrudan Billardo Salonu klasik film Kale sahneye taşınıyor. Ona hayal gördüğünü söyledi gibi Avustralya deyimlerine ilham kaynağı olan uzun metrajlı film sahne uyarlaması olarak izleyiciyle buluşuyor. Zor durumda kalan milletvekili Moira Deming, Victoria Liberal Partisi'nden istifa etti. Moira Deming bu ayın başlarında Liberal Parti tarafından adaylığı iptal edildikten sonra bağımsız olarak parlamentoda kalacağını söyledi. Avukatların açıklamasına göre Melbourne'lu iş adamı tecavüz davasındaki karara itiraz edecek. Melbourne'daki nüfus yükseliş bir iş insanı olan ve tecavüzden suçu bulunan bir kişinin avukatlarının iddiasına göre jürinin kararına itiraz edecek ve müvekkilinin büyük bir adaletsizlik yaşadığını savunacak. Evet, dünya haberlerine geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Trump Beyaz Saray filosunun dev sipariş lüksün de lüksü 250 Cadillac Escalade yolda diyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'ın araç filosunu yenilemek için dikkat çeken bir adım attı. Michigan'da yaptığı açıklamada başkanlık konumuyu ve çeşitli federal kurumlarda kullanılmak üzere 250 adet Cadillac Escalade sipariş verdiğini duyuran Trump yerli üretime destek vurgusu yaparak Escalade'yi seviyoruz dedi. Fransa'daki orman yangınları stratejik askeri tesislere dayandı. Fransa'yı günlerdir etkisi altında alan orman yangınları yalnızca yerleşim yerlerini değil, ülkenin savunma sanayisinin kalbini de tehdit ediyor. Alevleri M51 balistik füze programının yürütüldüğü merkezi ile Rafael'le savaş uçaklarının üretildiği stratejik tesislere yaklaşması üzerine olağanüstü güvenlik önlemleri devreye alındı. Türkiye'den bir haber, bakan imzaladı. Irak Başbakanı anında müdahale etti. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'deki basın toplantısında ilginç anlar yaşandı. Toplantının ardından iki ülke arasındaki anlaşmalara imza atılırken heyetteki İran Ulaştırma Bakanı Vehpaseni Kalkınma Yolu Sözleşmesi'ni imzalamadı. Başbakan Zeydi katılımcıların önünde Hasne'yi sözleşmeyi imzalamasını söyledi. Yaşananların Iraklı heyet arasındaki teknik aksaklıktan kaynaklandığı öğrenilirken o anlar kameralara yansıdı. Trump Netanyahu görüşmesinde F-35 konusu hiç gündeme gelmemiş. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İsrail'in Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkmasına kimse bana ne satacağımı söyleyemez diyerek

0: yüksek sert tepki göstermesi Tel Aviv'de geri adıma yol açtı. Washington'a giden İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Trump ile görüşmesinde bu konuyu açıklamadığı ortaya çıktı. İsrail İletişim Direktörü Ömer Dossi, F-35 meselesinin toplantıda hiç konuşulmadığını doğruladı. Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor. Libya'nın başkenti Trablus'ta ülke genelindeki elektrik kesintilerine karşılık başlatılan protestolar büyüdü. Bazı noktaları ateşe veren protestocular hükümetin düşürülmesini talep ediyor. Türkiye'nin 10 yıldır kullandığı kalıcı yaz saati uygulaması Trump'ın radarında. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yılda iki kez saat değiştirme saçmalığına son verilmeni diyerek Türkiye'nin 2016'dan bu yana uyguladığı kalıcı yaz saati sisteminin geçirmesini istedi. Trump'ın senatoya yaptığı bu çağrı Türkiye'de yıllardır tartışılan yaz saati uygulamasını yeniden gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, Irak Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol verecek. Irak Başbakanı Ali El-Zeydi, Beştepe'deki ağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında müjdeyi verdi. Irak ile özellikle enerji işbirliği başta olmak üzere anlaşma imzaladığını söyleyen Erdoğan, Irak'ın Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol vereceğini söyledi. O anlarda Erdoğan'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Barakçı'ya Sayın Başkan günde 1 milyon varil biz Türkiye'ye petrol verebiliriz diyor. Başka yere diye muhtaç olmayın demesini dikkat çekti. Evet, son bir haberle devam ediyoruz. Avustralya'nın en küçük kasabası satışa çıktı deniyor. İlginç bir haber. En son verelim. Avustralya'nın yalnızca iki kişinin yaşadığı Kuladi kasabası, pub'ı, moteli, restoranı, postanesi ve marketiyle birlikte 400 bin Avustralya doları karşılığında satışa çıkarıldı. Kasabayı satın alacak kişi işletmeleri devralmanın ya da fiilen kasabanın daha yöneticisi olacak. Evet sevgili dinleyiciler, Hasan, dünya haberleri, Avustralya haberini sizlere sunduk.
1: Çok teşekkür ederiz Sermen. Çok teşekkürler. Bu kasabayı alan İsrailli olmasın?
0: Bir onu bilemeyiz herhalde. Bir açık artırma olacak. İki kişilik bir kasabadan nasıl bir açık artırma olur onu bilemem tabii ki şu anda. Ama başkalarına katılacak gibi görünüyor herhalde.
1: Teşekkür ederiz Sermen.
0: İlginç bir haber.
1: Evet. Biliyoruz ki İsrail Kıbrıs'ın güneyinde de bir köyü satın almıştı. Bir Rum köyünü satın almış Kıbrıs'ta. Ve işin garip tarafı Kıbrıs'ta Yahudiler, İsrailliler o kadar çoğaldı ki İsrail'de olacak seçimlerle ilgili olarak da orada panolar üzerinde siyasi reklamlar yapılıyor.
0: Evet, çok ilginç bir durum Hasan. Tabii bir İsrail ve Kıbrıs futbol maçı da oldu ve orada olan kavgalar Facebook'a yansıdı, haberlere yansıdı. Maalesef büyük bir antipati var tabii ki hem Rum tarafından hem bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geniş şekilde bir reaksiyon var bu Yahudi yerleşimlerine.
1: Evet değerli dinleyenler, Sermen arkadaşımıza teşekkür ediyoruz tekrardan ve saat 10'u 10 geçe kendisiyle Avustralya'da yaptığı son bir serüveni anlatmaya devam edecek. Ama saat 10 itibarıyla da Guterres'in Kıbrıs ziyaretiyle ilgili hazırladığım yorumu dinleyebilirsiniz. Bizden ayrılmayın. Ve Yusuf Bağdadi izliyor bizi. Yusuf Bağdadi'ye de Yusuf Bağdadi ne diyor? Bugün katmer yapıyormuş galiba. Fırın katmeri. Teşekkür ederiz kendisine. Evet. Ve bir şarkıyla devam edeceğiz. Bu şarkıyı da Ayşe Ercan bizi devamlı izliyor ve ben sesi burada gürültüler içerisinde sesini, ismini duyamıyorum iyi ve bana sizin bir uçak alanınız var ya, o soyadım işte o diyor Ercan yani. Kendisine dinletiyoruz istediği şarkıyı Türk tüm arkadaşlarla birlikte Yusuf Bağdadi'ye, Çetin Ali'ye, Hulusi'ye da gönderelim bu şarkıyı.

Değerli dinleyenler, biraz önce telefonum çaldı yine. Her zaman olduğu gibi çalıyor zaten. Radyoda olduğumu bile bile insanlarımız da unutarak bazen telefona sarılıyorlar. Evet, cep telefonum şu anda yayındadır. Facebook üzerinden yayın yapıyoruz. Ali Osman Veli de izliyor bizi. Kendilerine günaydın diyoruz. Ve bir şarkı daha dinledikten sonra Guterres'in Kıbrıs ziyaretiyle ilgili yorumumu dinleyebileceksiniz.

Evet değerli dinleyenler, yayınımız devam ediyor ve sizlerle birlikte daha bir saat daha birlikte olacağız. Evet, Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Kıbrıs'ta. Bu ziyaretle ilgili hazırladığım yorumu paylaşıyorum sizlerle. Merhaba canlarım, merhaba benim güzel insanlarım. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Salı günü Kıbrıs'ta Türk ve Rum toplum liderleriyle görüşmeler yaptı. Tarafları neredeyse 10 yıl süren çıkmazdan sonra barış görüşmelerine geri çekmek için yeni bir girişim başlattı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile yüz yüze görüştü. Kuzey Kıbrıs Türk toplumunun tüm sembolleri bir arada oldukları anda çekilen fotoğrafın içinde bayraklarımız, cami ve tabii ki Kıbrıs Türk halkının iradesini temsil eden Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, kimliğimizin sembolleriyle birlikte bir kare içerisinde gördüm bu resmi. Daha önce bir başka karede Birleşmiş Milletler